0: özelliklere sahiptir. Sevgili dostlar, ilk bahsedeceğimiz zorunlu sıfat sıdk. Sözlükte doğru söyleme, doğru konuşma demektir. Bu kişinin kendi aleyhinde olsa veya yalan söylemedikçe kurtulması mümkün olmayan bir durum bile arz etse daima gerçeği söylemeyi ifade eder. Peygamberlerin yalan söyleyebilecekleri kabul edildiği takdirde mucizeler yaratmak suretiyle gönderdiği elçilerini tasdik buyuran Cenab-ı Hakk'ın yalan söylediği veya söyleyebileceği sonucu doğar. Buysa kusur ve eksiklik bildiren sıfatlardan arınmış olan Allah için imkansızdır. İkinci olarak peygamberler yalan söyleyecek olursa kendilerine yönelik güven ortadan kalkar. Dolayısıyla başkalarını doğru yola sevk etme görevleri sona erip nübüvvet derecesinden düşerler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim, İsmail, İdris ve Yusuf örnek gösterilerek Allah elçilerinin doğru sözlü oldukları bildirilmiş, hatta dürüstlüklerinde herhangi bir şüphenin uyanmaması için onlar hakkında Arapçada tekitli bir ifade olan çok doğru, dost doğru anlamında sıddik kelimesi kullanılmıştır. Sıdk sıfatının zıddı olan yalancılığın yani kizbin peygamberlerde bulunması ise imkansızdır. Sevgili dostlar, peygamberin zorunlu sıfatlarından bir diğeri emanet. Sözlükte güvenilir ve itimat edilir olmak demektir. Sıdk sıfatı sözlerde, emanet ise tutum ve davranışlarda güvenirliği ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: hiçbir peygambere emanete hıyanet etmek asla yaraşmaz. Emanete hıyanet eden kimse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Yine Kur'an'da Hazreti Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa'nın kavimlerine karşı "biliniz ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim" sözleri örnek verilerek emanet sıfatının bütün peygamberlerin ortak vasfı olduğu vurgulanır. Emanetin zıddı olan ihanet sıfatının peygamberlerde bulunması ise imkansızdır. Sözlükte bildirmek, ulaştırmak anlamına gelen tebliğ, Allah Teala'nın gönderdiği vahiyleri peygamberlerin kendi ümmetlerine aynen ulaştırmaları demektir. Her peygamber aldığı bütün vahiyleri olduğu gibi ümmetine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ona bununla ilgili şöyle buyrulur: ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun sana yüklediği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Hazreti Nuh, Salih ve Şuayb'dan her biri kendi ümmetine, ben size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum ve sizlere nasihatte bulunuyorum şeklinde hitap etmiştir. Tebliğ sıfatının zıddı olan gizleme sıfatının peygamberlerde bulunması ise imkansızdır. Değerli dostlar, peygamberlerde bulunması zorunlu olan bir diğer sıfat fetanettir. Sözlükte çok akıllı, zeki ve aklı selim sahibi olmak demektir. Allah elçilerinin fetanet sahibi olmaları, kendilerine gelen vahyi tam idrak edebilmeleri, tebliğ görevini yerine getirmeleri, şüphe edenleri ikna etmeleri, insanların sorunlarını çözmede ve inkarcılarla yapılan tartışmalarda onlara üstün gelmeleri açılarından zorunludur. Hazreti İbrahim'in kavmini putlara tapmaktan vazgeçirmek için giriştiği mücadelede ortaya koyduğu deliller, yıldızlar, ay ve güneşle istidlal ederek Allah'ın varlığıyla yaratıcılığına delil getirmesi, yine Hazreti İbrahim'in Allah'ın varlığı ve sonsuz kudreti konusunda Nemrut'la gerçekleştirdiği fikri tartışmada kullandığı delillerle Nemrut'u susturması, bu sıfatın açık göstergesidir. Bu itibarla fetanetin zıddı olan ahmaklık ve kıt anlayışlılık sıfatının peygamberlere nispet edilmesi mümkün değildir. Sevgili dostlar, bugün Peygamberlere İman adlı eserimizde peygamberde bulunması gereken 4 zorunlu sıfattan bahsettik. Fetanet, tebliğ, emanet ve sıdk. Bir sonraki programımızda bunların 5.sinden, ismetten bahsedeceğiz. Sonrasındaysa peygamberlerde bulunması mümkün olan sıfatlardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin. Bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin. Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin.

men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim
senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

doğdu üzerimize. Ve dağ tepelerinden şükür gerekti bizlere. Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın, ey sevgilim.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

kalpteki duygularını köreltme. İnsanın basiretini yok eden, gaflete düşüren hususlardan biri de duygu körelmesidir. Duygu körelmesi, zaman içinde kişinin dini görevlerini aksatmasına, daha önce yaptığı farzları terk etmesine, daha önce uzak durduğu haramları işlemesine kadar giden bir sürece dönüşebilir. Duygu körelmesiyle kişinin bir konuda sevinç, nefret, kızgınlık, hoşnutluk gibi duygularını ortaya koyma konusunda başlangıçtaki canlılığını yitirmesini kastediyoruz. Mesela güneşin doğuşunu ve batışını, engin bir denizi, yemyeşil ormanları, yeni doğmuş bir bebeği, bir cenazeyi gören kimseleri düşünün. Bu kimseler eğer duygu körelmesine uğramışlarsa, bu olaylar karşısında sevinç, hüzün, hayranlık gibi duygularını gizleyemeyeceklerdir. Dahası bu duygularına bazen gözyaşları, bazen dualar, bazen kahkahalar eşlik edecektir. Rabbimiz bizleri nasıl ki el, ayak, göz, kulak gibi organlarla donattıysa, aynı şekilde sevgi, nefret, kızgınlık, hoşnutluk, şaşkınlık, hayranlık gibi duygularla da donatmıştır. Sonra da hayat olaylarının her biri karşısında bu duyguları nasıl ve ne kadar göstereceğimizi de ortaya koymuştur. Allah Resulü, mümin bir insanın olaylar karşısında nasıl duygusal tepkiler ortaya koyması gerektiğini en güzel şekilde örneklendirmiştir. Şimdi düşünün, oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözünden yaşlar süzülürken, "Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye soran sahabisine, "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir ama biz Rabbimizi razı edecek sözden başkasını söylemeyiz" buyurmak suretiyle bir yandan hüzün duygusunu, diğer yandan da Allah'tan razı olma duygusunu nasıl aynı anda birleştirebileceğinin örneğini sunmuştur. Günümüzde yaşadığımız hayat, bizim yalnızca inançlarımızı, ahlakımızı, düşüncelerimizi bozmakla kalmadı. Aynı zamanda duygu dünyamız da bozuldu. Artık sevinç ve hüzünlerimizin, sevgi ve nefretimizin, kırgınlık ve kızgınlıklarımızın belirleyeni Rabbimizin ölçüleri değil, kendi arzularımız haline geldi. Dahası zaman içinde her şeyi çokça yapmaktan kaynaklanan alışkanlık duygusu, bazı şeylere eski heyecanla sarılma ve devam etmeyi örseledi. Yeni namaza başlayan kişinin coşkun hali, tesettüre ilişkin ölçülere yeni dikkat etmeye başlayan bir hanımefendinin hissettiği huzur ve sekinet hali nasıl da coşkun olur değil mi? Ama zaman geçtikçe, günler birbirini kovaladıkça, eğer duygu körelmesi söz konusu olmuşsa bunlar eski heyecanı vermez olur. Başlanan namazlar terk edilir, tesettüre veda edilir. Öyleyse duygu körelmesine uğramamak, duygularımızı diri ve zinde tutmak, hep aynı heyecan ve coşkuyu hissetmek için ne yapmalıyız? Şunlar ilk başta gelenler. Allah'ın kitabından her gün bir miktar okumalı. Peygamberimizin sabah ve akşam okuduğu dua ve zikirlere devam etmeli. Allah Resulü'nün ashabının hayatlarını okumalı, incelemeli. Bize sürekli dünyayı değil, ahireti hatırlatacak kimselerle dost olmalı. Her gün tövbe ve istiğfarda bulunmalı. Göz, kulak ve azalarımızı haramlara kapatmalı. Ağızların tadını bozan ölümü çokça hatırlamalı. Toplumda zayıf, kimsesiz, çaresiz kimselerle ilgilenmeli, onları araştırmalı, ihtiyaçlarını karşılamak için gayret etmeli. Duamız. Rabbimiz, iman ve teslimiyet konusunda hep aynı coşkuyla hareket etmeyi bizlere nasip eylesin. Dine karşı bağlılığımızı, arzumuzu ve coşkumuzu gelip geçip

0: ürkütücü bir heves haline getirmekten muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun, en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam ettik.

Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan. Yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif Hanım seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku, Mevla görelim neyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Kur'an-ı Kerim ve meali az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra ashabı sept, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu, beşte biri Allah ve Resulüne devrete kalacak, 5/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak
bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de

İsrailoğullarını da içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, "Ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap," dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir." Musa, "Size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı," dedi. "Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık? Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır." Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme." Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim, bana görün, sana bakayım," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Musa," dedi, "ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, "Bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar." Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız." Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Allah buyurdu ki, "Buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız." Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, "Şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir." Musa'nın öfkesi yatışınca levhalara

aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onun da dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle" şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara "aşağılık maymunlar olun" dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik.
Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için
Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, hadi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa, ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız, sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını, Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra
sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz, bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız, biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa, amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, İnsanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir
kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük

gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 11 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzellik. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi, hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

0: Bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Âl-i İmran Suresi 31. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akan sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir bu meşale?

Leblerimle emrine amadedir canım benim. Al da bir buseyle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, dinmez efkanım benim.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
13: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, ruhta olsun, gözde olsun, her goncadan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şerbetini sana lütfetsin, seni yaşatsın. Öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.''

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Halık. Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, olayları tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Halık, yaratmak anlamındaki halk kelimesinden türemiştir ve yaratan anlamına gelir. Bu yaratılış planlı ve amaçlıdır. Hiçbir şey öylesine yaratılmış değildir. Rabbimizin yarattığı hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü yarattıklarından bir menfaat beklemez. Ancak kullarını nimetlerinden faydalandırmak, kudretini göstermek, cemal ve kemalini hissettirmek için yaratmıştır. Bunu da en çok büyüklerimizin dillerine pelesenk ettiği Ahsenül Halik'in tabirini kullanırken hatırlarız. Kitab-ı Kerim'de geçen bir tabir olan Ahsenül Halik'in, şekil verenlerin en güzeli, kendine yaratıcılık nispet edilenler içinde yegane gerçek yaratıcı anlamına gelir ki, insan her hayrete düştüğünde Rabbinin tek yaratabilen olduğunu hatırlar. Rabbimiz hayretimizi ve minnetimizi artırsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratışı konusuna çok derin yer verilmiştir. Göklerin ve yerin, kainatın yaratılışı anlatılırken, yoktan var olan düzene, onun korunmasına dikkat çekilmiştir. Bazı ayetlerde de insanoğlunun şu anki haline hiçbir şekilde benzemeyen bir ham maddeden yaratılışına dikkat çekilmiştir. Hazreti Adem'in topraktan yaratılışı, sonraki bütün insanların bir damla sudan can buluşu gibi. Tüm bunlar insanın hayretini artırmak içindir aslında. Ama maalesef bizler büyüdükçe alışmanın karanlığında kendimizi kaybettiğimiz için her doğan bebeğin bir başka can içinde büyüdüğünü de kanıksarız. Devam eden nimetin en büyük imtihanı da budur belki. Alışmak. Rabbimiz kalplerimizi açsın ki ayetleri işlesin. İnsanın alışmasıyla birlikte önüne gaflet perdesi çektiği başka bir incelik daha var aslında. Gel biraz da onun üzerine düşünelim sevgili dinleyici. Biz ilk yaratılışla yaratıldıktan sonra Rabbimizin üzerimizde yaratma fiilini tamamladığını düşünüyoruz. Halbuki öyle midir? İnsan her an yeniden yaratılmaz mı? İçimizde olan bitenden haberimiz olmadığı için her nefes alıp verişimizde binlerce yaşlı hücremizin öldüğünden, onların yerine binlerce yeni hücre yaratıldığından da haberimiz yok. Kurulmuş olan bir düzenin devamlılığı için Rabbe ihtiyacımız olduğunun farkında değiliz. Nasıl ki kainat yaratıldığı günden beri bir döngü içerisinde devam ettiriliyor, biz de öyleyiz aslında. Kopan her saç telimizin yerine yenisi yaratılıyor. Her kesilen tırnak yeniden uzuyor. Her aldığımız nefes saç diplerimizden ayak tırnaklarımıza kadar ulaşıyor. Sistem işliyor ve biz buna güneşin batıp ayın doğmasına, kışın kar yağmasına, baharda çiçek açmasına alıştığımız gibi alışmışız. Rabbin bir an bile yaratmayı durdurmasının bizde nelere mal olacağından habersiziz. Rabbim gafletimizi affetsin. Bir de yaratılışın yaşadıklarımız üzerindeki tecellisini düşünelim. Ruhlar yaratıldığı vakit bir nizam içerisinde hangisinin ne zaman doğacağı, ne zaman öleceği, rızkı, şekli, sureti, ailesi belirlendi. Ömrü boyunca yapacağı seçimlerde ise serbest bırakıldı. Peki her bir tercihimizde olaylar nasıl gelişiyor? Rabbin halik oluşu burada kendini çok ince bir şekilde gösterir. Bir olayın nasıl olacağını tayin ve takdir eden Rabbimiz, o olaydan kimlerin nasıl etkileneceğini tek tek bilir. Takdir ettiğine uygun olarak her fert için ayrı ayrı olayları yeniden ve yeniden yaratır. Yani şöyle düşünelim. Siz bir okul tercihi yapacak öğrenci olsanız, iki tercih arasından hangisini seçerseniz seçin, Rabbiniz sizin için yeni olaylar halkedecektir. Her bir tercihinizde aslında geleceğiniz de şekillenir farkında olmadan ve o geleceği yaratan da Rabbinizdir. Seçtiğiniz okulla birlikte hayatınızı kazanacağınız meslek de, o mesleği icra edeceğiniz yer de, orada karşılaşacağınız insanlar ve olaylar da, sizin seçiminizden etkilenecek insanların yaşayacakları da değişir. Ve siz bunların hiçbirinin farkında olmadan o an bir seçim yaparsınız ve Rabbiniz bütün ihtimalleri bilerek içerisinden sizin için en iyi olanları size yaşatır. İşte Rabbin her olaydaki dahli bu kadar incedir. Biz bir adım atarken bile iki basamaklı düşünemeyiz çoğu kez. Yaptıklarımızın sonuçlarını ya düşünmeyiz ya düşünemeyiz, fazla gelir. Ama Rabbimiz için bunların hepsi bir ol emrine bakar. Ona zor yoktur. Bütün dünyanın bu kadar düzenli olabilmesi, bizim için her ihtimali hesaplayan ve hayırlısını veren bir Rabbin olması, insanların birbirine girmeden yaşayabilmesindeki hikmet ne büyük değil mi? O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bu kadar ince bir yaratış hikmetine sahip olan Rabbin, bizim düşünemediğimiz kadar etraflıca düşündüğüne eminiz. Olaylara bizim baktığımız yerden bakmadığı için, bir kulun kısa vadede de uzun vadede de hayrını ancak Rabbimiz bilir ve gözetir. Allah'tan kuluna şer gelmez. O halde benim başıma gelen her olayı Rabbin yarattığını, beni o olaya dahil ettiğini bilerek hareket etmem gerek. Her işte Rabbin benim için sakladığı bir menfaat var. Ama nedir? Benim o menfaati bulup faydalanmam gerek. Efendimizin, müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur. Buyurduğu hale erişmeye çalışırım. Sabır yalnızca başımıza gelen olayda dişini sıkıp beklemek değildir. Aynı zamanda sessiz bir tefekkür halidir. Sakin kalırım, düşünürüm. Ne var bu işte? Ne olmalı? Rabbim bana ne diyor? Ne murad ediyor? Bütün bu soruların cevabı benim sabır sürecimde saklı. Rabbimiz bizi yaratılışının hikmetlerini görebilenlerden eylesin. Varlığı her nefeste, her an yeniden ve yeniden yaratan Ya Halık. Varlığımız devam ettiği müddetçe başımızı senden başka kimsenin önünde eğdirme. Bizi yaratılışına hakkıyla şükreden, varlığının hakkını veren kullarından eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde

kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hayırlı sabahlar, az sonra.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan. Yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet,

gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil,
15: biz diyebilenler,
16: herkese merhamet edebilenler,
17: yolu yönü haktan yana olanlar,
18: aralarında selamı yayanlar,
19: doğrudan yana olanlar,
20: mazluma kol kanat olanlar,
21: yol açan,
22: yol olan,
23: yolda olanlara
24: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
25: Hayırlı sabahlar. Bugün 26 Haziran Cuma, haftanın son iş gününde yeni bir sabaha daha sağlık ve afiyet içinde ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bizleri geceden sabaha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyoruz. Cuma gününün bereketi, rahmeti ve huzuru gönüllerinize, hanelerinize ve işlerinizin üzerine olsun. Önümüzdeki dakikalarda gündemin öne çıkan başlıklarını, birbirinden güzel eserleri ve sizlerden gelecek kıymetli mesajları paylaşacağız. İster yolda olun, ister işinize hazırlanıyor olun, ister evinizde yeni güne başlamış olun. Bu güzel sabahın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 7.44'ü gösteriyor. Hayırlı sabahlar dilekleriyle birlikte gündemin nabzını birlikte tutuyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden sıcak mesajlar geliyor sevgili dinleyiciler. O mesajlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi. Kongreye rağmen Kaan hamlesi başlığıyla Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer buluyor. Trump'ın Hürriyet'in Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıt büyük ses getirdi. Trump, ABD Kongresi'ne rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Partili üyesi Meeks, Türkiye'deki

iki S-400'leri gerekçe gösterip Kaan motorunun satışını engellemişti. Ancak Kongre'nin inceleme sürecini bypass etme yetkisi bulunan Trump bu imkanı kullandı ve satışa onay verdiğini resmen bildirdi. Satış Kaan'da kullanılacak Amerikan F-110 jet motorlarını kapsıyor. Trump yönetimi Erdoğan'la kurulan yakın ilişkinin savunmada işbirliğinin önünü açabileceği görüşünde. Beyaz Saray'ın motor satışını ilerletme girişimi Türkiye'ye F-35 satışına karşı siyasi direnci aşmaya yönelik stratejinin parçası olarak görülüyor. Trump'ın Ankara'ya yapılacak NATO zirvesine katılmasıyla görüşmelerin ivme kazanması bekleniyor. Bu haber Hürriyet gazetesinde bu şekilde görülmüş ve duyuruluyor. Kaan'ın motorlarının satışı için Kongre'ye resmen bildirim yaptı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. Bu anlamda NATO zirvesinden önce bu haber herhalde resmileşecek, resmilik kazanacak. Tabii NATO zirvesi son derece önemli. Bu arada Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu, oradaki duruşuyla ve durumuyla da alakalı aslında yeni bir dönemin başladığı yorumları yapılıyor. Bu noktada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı bir değerlendirme var. Onu paylaşmak isterim çünkü önemli. Türkiye NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok ittifakın Güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanırken bugün bu rolün değiştiğini, Türkiye'nin NATO'da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz demiş ve Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir diyor. Türkiye'nin yıllar içerisinde NATO'daki değişen konumuna atıf yaparak böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Sevgili dinleyiciler, bu arada Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 36. NATO zirvesi kapsamında hem zirve güvenliğinin sağlanması hem kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla Ankara Valiliği güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Bu kapsamda valilikten yapılan açıklamaya göre zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi bunların tamamı trafiğe kapalı olacak. Yine Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğüt Özü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile Aşti arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak. İşte bu belirtilen güzergahlara ola ki yolunuz düşerse sakın araç da park etmeyin. Çünkü buraya park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar da kaldırılacak. Yine konukların kalacağı adreslerle de ilgili bazı kısıtlamalar söz konusu. Tüm kapalı güzergahlara ve alternatif güzergahlara da ulaşmak için İletişim Başkanlığı güzel bir uygulama yapmış. Bu detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita iletişim.gov.tr adresinden ulaşabilir ve kapalı güzergahları, alternatif güzergahları buradan takip edebilirsiniz. Çünkü önümüzdeki değil, bir sonraki hafta, yani NATO zirvesinin yapılacağı haftada Ankara'da bu güvenlik tedbirleri hat safhada olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Saatlerimiz 7.49'u gösteriyor. Gündeme dair haberleri sizlerle paylaşmaya devam ederken tabii ki birbirinden güzel eserler de yine Diyanet Radyo'da kulaklarınıza ulaşıyor. Onlardan birini daha dinleyelim şimdi.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Diyanet Radyo'da mikrofon başındayız. Sizlere hayırlı, bereketli bir gün diliyoruz. Bizi yolda dinleyenler, işe yetişmeye çalışanlar ve trafik yoğunluğunun içinde olan sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz ve kolaylıklar diliyoruz yolda. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sabahın yoğunluğu malum, bunu biliyoruz, farkındayız. Dolayısıyla trafikte seyrederken, ilerlerken sizler de moralinizi bozmadan bir an önce iş yerine ulaşmanın, biliyoruz, telaşı içindesiniz. Ama yine de moralleri bozmuyoruz. Güne güzel başlıyoruz ve sonrasında da güzel bitiriyoruz. Çünkü nasıl başlarsak öyle gider diyoruz. Yolda olanlara bu anlamda hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Evde olanlara, günü evde karşılayanlara ve günü evde geçirecek olanlara, evlerin işleriyle meşgul olacaklara yine kolaylıklar diliyoruz. Okula gitti çocuklarımız, evlatlarımız veya okul yolundalar şu anda ve bugün son kez zil çalacak, karnelerini alacaklar. Onlara da zihin açıklığı diliyoruz. Bizi nerede dinliyorsanız oraya selamlarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ve gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Venezuela yaşadığı depremlerin şokunu şu anda hali hazırda atlatamadı. İkiz deprem felaketi 40 saniye arayla 7.2 ve 7.5'lik bir yıkım söz konusu Venezuela'da. Ülkede peş peşe meydana gelen bu depremler başkent Caracas'ta büyük bir hasara yol açtı. Ülkede olağanüstü hali ilan edildi. Uluslararası havaalanı kapatıldı ve resmi rakamlara göre can kaybı 235'e yükseldi. Bu şoku yaşamaya devam ediyor. Dünyayı sarsan bir deprem. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da çok sayıda bina yıkıldı ve yaralılar var, enkaz altında kalanlar var. Birleşmiş Milletler acil uluslararası yardım çağrısı yaptı ve Türk Kızılay'ı da harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Bu acı günde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız mesajını yayınladı. Ve bir başka açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İlkemiz inanç özgürlüğü. 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, ilkemiz bellidir, inanç özgürlüğü, dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez diyor. Bu sözleri Sabah gazetesinin birinci sayfasında bu şekilde yer bulmuş ve şöyle devam ediyor. Siyaset felsefemizde insana saygı var ama gerilimden kaçınmamız insanımızın hakkının çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına gelmez diyor. Zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bir avuç müstekbirin azarladığı kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırıp yobaz diye tahkir ettiği günler artık geride kaldı diyor ve kimse kimseye baskı kuramaz diye de ekliyor. Yine polis akademisi mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da polis adaylarına pusulanız vicdan, hedefiniz adalet olsun diyor. 13.610 öğrenci mezun oldu ve burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri öne çıktı. Ateş çemberindeki vaha Türkiye diye bir başlık var. Tabii bu güvenlikle alakalı bir haber değil. Sıcak hava dalgasının Türkiye'yi teğet geçmesine böyle bir vurguyla yer vermişler. Savaşların ortasında bir huzur adası olan Türkiye'yi çevre ülkeleri kavuran öldürücü sıcak hava dalgası da teğet geçti diye bir haber görüyoruz. Tabii çok ciddi bir problem yaşanıyor Avrupa'da. Aşırı sıcaklar söz konusu ve bu aşırı sıcaklar sebebiyle de ölümler meydana geliyor. Avrupa'da birçok ülkeye kırmızı alarm verdi. Afrika ve Orta Doğu'da da durum farklı değil. Çevre ülkelerde 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen termometrelerin 20-30'u gösterdiği Türkiye adeta çöl ortasında bir vaha denilmiş. Yine Sabah gazetesinden bu haberi takip etmiş olduk. Yeni bir saate adım atacağız birazdan ama öncesinde güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saatimizden hayırlı sabahlar diliyoruz. 81 ilimize, dünyanın dört bir tarafına selamlarımızı iletiyoruz. Diyanet Radyo'nun açık olduğu her yerdeyiz. Ve Almanya'dan gelen bir mesaj. Almanya'dan güzel vatanımıza selam ve dualarımızı gönderiyoruz demiş Fuat Erdoğan ve Ali Yeter. Ve hayırlı bir niyetle yollardayız diye de eklemişler. Solingen'den Nürnberg'e doğru yola çıkmışlar. Yolculuk ediyorlarmış ve yolda bizi dinliyorlarmış. Dualarınızı bekler, biz de sizlere dua ederiz demişler ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Solingen Camii'nden de bizlere selam gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir başka mesajımız da bir servisten geliyor. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Okulumuzun son gününde 2 numaralı servis şoförüne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz demiş dinleyicimiz Atilla Yıldız ve Halil Necipoğlu'ndan bir eser istemiş. Notlarımızın arasına onu da almış olduk. Siyasetin gündemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12. yargı paketi sevgili dinleyiciler. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketine IBAN mağduru 10 binlerce kişiye ilişkin düzenleme de eklendi. Nedir IBAN mağduru? Daha önce de ifade etmiştik. IBAN hesabınızı, IBAN numaranızı birisiyle paylaşıyorsunuz ve o kişi sizin hesabınızı kullanarak bazı paralar gönderiyor, geri alıyor ve bu şekilde sizin IBAN numaranızla birlikte bir suç işleniyorsa şayet siz de buna aracılık etmiş oluyorsunuz. İşte bu anlamda bilinçli ya da bilinçsiz bir takım eylemler ortaya çıkıyordu. Bilinçsizce yapılıyorsa şayet bu eylem tabii bir de mağduriyete sebep olabiliyordu. Bunun önüne geçebilecek bir düzenleme. Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin yargılanması ile gündeme gelen düzenlemeye göre bu kişilerin dosyaları hakkında bozma kararı verilecek, dosyalar yeniden görülecek, hüküm giymiş kişiler mağdurun uğradığı zararı tamamen gidermeleri şartıyla etkin pişmanlık hakkından yararlanacakmış. Üniversite sınavı ile ilgili bir tartışma var. Tartışmalı sorular iptal edilecek mi sorusuyla birlikte haberlerde yer buluyor. İki sorudan bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta yapılan üniversitelere giriş sınavının ikinci oturumu AYT'deki bir matematik ve bir Türk Dili Edebiyatı sorusunda hata olduğu iddiaları varmış. Uzmanlar bu soruların iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

ÖSYM'den de bu anlamda bir adım atılmış. ÖSYM soruları incelemeye almış. Bilirkişi raporları doğrultusunda öğrenci mağduriyeti ortaya çıkmadan gerekli adımların atılacağı yönünde de bir haber söz konusu. Akıllara durgunluk veren bir kopya girişimi var. YKS'de yapay zeka ile kopya çekmeye çalışan bir aday kendini ele vermiş, yakalanmış. Hayrete düşüren kopya skandalı İstanbul'da yaşandı. Üstü detaylı aranmayan Mustafa Eren K. şortunun içine sakladığı cep telefonuyla AYT sınavına girdi. Fen sorularının fotoğrafını çekip yapay zekaya attı. Salondan çıkacakken kendisinden şüphelenen görevlilerce durduruldu. Üst aramasında cep telefonu ele geçirilen genç tutuklandı. Nasıl bir cesaretle bunu yapıyorlar? Hakikaten bu kadar güvenlik önleminin arasında yakalanmayacaklarını mı düşünüyorlar? Gerçekten akıl erdirmek güç ve nihayetinde bu kişi de yakalanmış ve tutuklanmış. Hayırlı cumalar mesajlarınızla birlikte güzel dilekleriniz geliyor. Bir ağır vasıta şoförü Kaptan Paşa Bey'den gelen bir mesaj. Hayırlı cumalar dilemiş bizlere, hayırlı yayınlarınız olsun diyor. İstanbul'da ikamet eden beyefendi bize şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde olduğunu ifade etmiş. Kaptan Paşa'ya biz de hayırlı yolculuklar diliyoruz, ülkemize selametler diliyorum demiş kendisi. Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ve bir başka mesaj, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Bugün iki güzel şeyle uyandık, hem karne alıyoruz hem de cuma namazını kılıyoruz demiş dinleyicimiz. Muhammed Musa Tutar, Allah bu güzel günlerin devamını getirsin diye de eklemiş. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biz de güzel dilekleri bu frekansta, Diyanet Radyo'da sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Hayırlı sabahlar programında gündemin nabzını birlikte tutuyoruz. Birlikte sizlerle güzel eserlere de kulak veriyoruz aynı zamanda. Diyanet Radyo'dasınız. Radyonuzu açık tutmayı unutmayın. Sevgili dinleyiciler, hayatımıza dijitalleşme ve yapay zeka artık girdi gireli hayatımızı belli ölçüde kolaylaştırıyor. Ama riskleri, tehditleri de beraberinde getiriyor. Bu tehlikelerden birine dikkat çekmiş Milliyet Gazetesi bugün birinci sayfasında. Zeka yapay, tehlike gerçek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar, yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirmişler. Bu konuyla ilgili bazı yorumlar ve açıklamalar var. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, şiddetin sadece dijital boyutunun olmadığını belirterek, dünyada ve Türkiye'de yapay zekayı en çok kullanan grup 25 yaş altı. Çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devretti. Gençler şu an duygularını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile şekillendirmeye başladı demiş. Ve tabii başka bir noktaya daha işaret ediyor. Bu botların birkaç teknoloji şirketinin elinde olduğunu belirten Sunar, bunun da bir ulusal güvenlik problemi olduğunu söyledi. Liseden mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyetinin de konulmasını öneren Sunar, sınav sisteminin değişmesi gerektiğini belirterek, sınav sisteminin öğrenciye, öğretmene, veliye uyguladığı bir psikolojik şiddet var diye de konuşmuş. Bu arada bir başka yorum da okulda güven hissetmediklerine dair öğrencilerin, gençlerinin bir başka isim Nilgün Demirci Celep. Okulda kendimi güvende hissetmiyorum diyen 15 yaşındaki öğrencilerimizin oranı %18, OECD'nin 2 katı diyor. Türkiye'deki her 4 öğrenciden biri bu anlamda kendilerini güvende hissetmediğini ifade etmişler. Tabii bu yapay zeka meselesi hakikaten dünyanın da ciddi şekilde üzerinde durduğu bir mesele haline gelmiş. Hatta eğitim sistemleriyle övünen ülkeler yapay zekayı okullarda yasaklamaya başlamışlar. Mesela Norveç ilkokullarda yapay zeka kullanmayı yasaklıyor. Bunu da eğitimde başarı oranlarında düşüş yaşadıkları için yapıyorlar. Bunun sebebi olarak da yapay zekayı gösteriyorlar. Belli ki özellikle çocukların temel öğrenme süreçlerini korumak amacıyla böyle bir adım atıyor Norveç hükümeti. O kadar önem vermişler ki konuya, bu konuyla ilgili açıklamayı Norveç Başbakanı yapmış. Düzenlediği basın toplantısında yapay zeka araçlarının kullanımının çocukların eğitimdeki kritik aşamaları atlatmasına yol açma riski taşıdığını belirtiyor. Onlar diyorlar ki en temel öncelik okullardaki çocuklara okuma yazma ve temel matematik becerilerini kazandırmak. Bakın bu 3 tane temel dinamiğe dikkat çekiyor Norveç Başbakanı ve oradaki uzmanlar. Bu temel becerileri kazandırmak için çaba sarf ettiklerini ifade ediyorlar. Akademik başarıyı bu anlamda arttırmak ve sınıf içi disiplini yeniden sağlamak amacıyla akıllı telefon kullanımını da zaten yasaklamışlardı. Türkiye'de de yasak akıllı telefon kullanımı, bırakıyorsunuz okulun girişinde ve çıkışta alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizde de bu önlemler alınıyor, yapılıyor ama yapay zekanın geldiği nokta hakikaten ürpertici durumda. Düşünsenize bir konuda siz yorum bekliyorsunuz veya cevap istiyorsunuz. Yapay zekayı elinde bulunduran birkaç tane teknoloji şirketi algoritmalar üzerinden size bir sonuç çıkartıyor ve siz de bu sonucu %100 doğruymuş gibi hayatınıza yansıtıyorsunuz. Düşünmeyi engelleyen, eleştirel düşünmeyi özellikle engelleyen bir süreç olarak görüyor uzmanlar bunu ve aklımızı çalıştırmamızı, beynimizi çalıştırmamızı da engelleyen bir süreç gibi düşünüyorlar ve bu noktada adımlar atılıyor. Milli eğitim içinde bu adımlar önümüzdeki süreçlerde atılabilir ve çocuklarımızın özellikle temel becerilerini kazandırma noktasında eğer bir problem teşkil ediyorsa bu dijitalleşme, sosyal medya araçları, yapay zeka araçları burada da bir adım atmak gerekiyor elbette. Tabii bir taraftan bu son dönemde sosyal medyayla ilişkilerimiz her kademede çok farklı farklı boyutlara geliyor. Hatta bir bakıyorsunuz bir yerel yönetici çıkıyor sosyal medyada bir takım videolar paylaşıyor ve orada da aslında bazı sorunlara sebep olabilecek söylemleri de beraberinde getiriyor. Bu anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmış. Bakın, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle devam ediyor. Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil sorumluluk makamlarıdır diyor. Bu anlamda da ciddi bir uyarı yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, sosyal medya, dijitalleşme, yapay zeka dediğimiz bu hadiseye dair yapılan açıklamalar ve son gelişmeler bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara verelim, güzel bir eser dinleyelim. Ardından bugün malum mübarek Cuma günü, Cuma hutbesinde hangi başlıklar var, hangi uyarılar yapılıyor, hangi tavsiyeler veriliyor, onlara da kısaca göz atacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sabahın bereketini birlikte paylaştığımız şu dakikalarda sizlerden de güzel mesajlar geliyor. Hayırlı cumalar dileyen bir dinleyicimiz Ankara'dan Zafer Bey. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun diyor. Serviste işe giderken sizi dinliyorum demiş. Allah zulüm altındaki kardeşlerimizi esenliğe kavuştursun diye de ekliyor. Sıradaki eseri bu arada katil siyonistleri de kahru perişan eylesin demiş. Sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyor. Bolu'dan bir dinleyicimiz Erkan Boyacı, Cuma'nın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm Müslümanların üzerine olsun demiş. Mazlum coğrafyalarda yaşayanların Rabbim yardımcıları olsun diyor. Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar dileyen dinleyicimiz. Karne heyecanı yaşayan tüm kardeşlerimize selam olsun demiş. Karne almaya giden Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler yine okul yolundalarmış ve bize yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Ey Rabbimiz, içinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır, aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, bütün kötülüklerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Bizlere iki cihan saadeti nasip eyle demiş. Cumamız hayırlara vesile olsun diyor Başakşehir.

İzmir'den Faruk Can. Ve bir başka mesajımız yine okul yolundan geliyor. Selim, Zeynep, Enes ve İbrahim hayırlı günler dilemişler ve bizlere hayırlı cumalar dileklerini iletiyorlar. Evet, bugün cuma hutbesinin konusu aile olmak. Aile olmak dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir deniyor hutbede. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmek şeklinde de ifade var ve sonrasında da tavsiyeler var hutbede. Evliliklerin külfetli hale getirildiğine dikkat çekiliyor ve bunlardan kaçınılması uyarısı yapılıyor. Yani gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğün merasimlerinin bu anlamda yapılmaması gerektiği ifade edilmiş. Gençlerimizin, ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim tavsiyesi de yer buluyor. Cuma hutbesinde bugün ailenin önemine değiniliyor sevgili dinleyicilerimiz. 60 milyon yıldızın bir arada olduğu bir fotoğraf gördünüz mü? Samanyolu'nun en büyük ve en detaylı fotoğrafı çekilmiş. Avrupa Uzay Ajansı Öklit Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafını yayımlamış. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Fotoğrafı gördüğünüzde hakikaten şaşırmamak imkan dahilinde değil. Düşünün, biz geceleri gökyüzüne baktığımızda saymaya bile fırsat bulamadığımız birkaç yıldız görüyoruz. Oysa gördüğümüz o küçük parıltıların ardında milyonlarca yıldızın oluşturduğu muazzam bir alem var. Ve Samanyolu kainattaki milyarlarca galaksiden sadece biri. İşte insan böylesine büyük bir yaratılış karşısında kendi acziyetini daha iyi anlıyor, öyle değil mi? Her biri kusursuz bir düzen içinde hareket eden yıldızlar, gezegenler ve galaksiler bize tek bir gerçeği hatırlatıyor. Bu muhteşem nizam tesadüflerin değil, sonsuz ilim, kudret ve hikmet sahibi Yüce Allah'ın eseri. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de böyle buyurulmuyor mu? Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca girişinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. İşte gökyüzüne her baktığımızda biz de sadece yıldızları görmeyelim, aynı zamanda Rabbimizin sonsuz kudretini de görelim. Hayranlığımız bilime olsun, evet, ama teslimiyetimiz de alemlerin Rabbine olsun. Rabbimiz kainattaki bu muhteşem düzeni okuyabilen, ibret alabilen kullarından eylesin bizleri diyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından da kapanış vakti.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Ve bugün de Hayırlı Sabahlar programının sonuna geldik. Gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Güzel eserlerle gönüllerinizde misafir olmaya çalıştık ve aynı duygular etrafında buluşmanın da huzurunu yaşadık. Rabbim bugününüzü hayırla, bereketle ve kolaylıklarla doldursun. Attığınız her adımda gönlünüze huzur, işlerinize bereket, ömrünüze sağlık ve afiyet ihsan eylesin diyoruz. Kalbinizden geçen, hakkınızda hayırlı olan bütün güzellikler sizlere nasip olsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun diyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında

Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzellik. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

0: bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Âl-i İmran Suresi 31. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
0: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
4: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
5: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah oğlum Hallal.

0: Murat'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
1: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerine.
2: Oğlun Hallat da, eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulü'nü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
1: Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
3: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
4: Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
5: Yok, ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
4: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
5: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım. Ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
6: 68. bölüm.
7: Uhud Savaşı'nda verilen şehitlerin acıları çok tazeydi. Şehrin her yerinde ya bir şehit ya da gazi yakını vardı. Müslümanlar birbirlerini yalnız bırakmıyor, kendini biraz daha iyi hisseden herkes daha zor durumdakilerin yardımına koşuyordu. Yaralıların çokluğundan neredeyse pazar yeri işlemez hale gelmişti. Hanımlar ellerinden geldiği kadar yemek hazırlayıp şehit ve gazi ailelerinin evlerine götürüyorlardı. Bu arada da savaşta olan bitenler konuşuluyordu. Hanımların en çok ziyaret ettiği isim Uhud gazisi Ümmü Umare Nesibe Hatun'du. Birkaç hanım onun yanına gelmiş Uhud'u onun dilinden dinlemek istemişlerdi.
8: Nesibe, peygamberimizin yanı başında kılıç sallamışsın. Hatta peygamberimiz savaşın en kızıştığı anda sağıma döndüğümde Nesibe'yi, soluma döndüğümde yine Nesibe'yi görüyordum demiş. Nasıl oldu da savaşa girdin, anlatır mısın?
9: Peygamber efendimiz kadınların savaşa gelmemesini sıkı sıkı tembihlemişti. Sen nasıl oldu da çarpışmanın içine girdin?
10: Evet, bu yasaktan ötürü orduyla birlikte Uhud'a gidememiştim. Oğullarımı ve eşimi dualarla uğurladım. Ama o gece gözüme hiç uyku girmedi. Sabaha zor ettim. Savaşamasam bile yaralılara bir faydam olur diye yola çıktım. Taşıyabildiğim kadar su, sargı bezi aldım yanıma. Bir de kılıcımla yayıma. Yolda Ümmü Süleym'le karşılaştık. O da aynı niyetle yola düşmüş. Birlikte Uhud'a doğru ilerlemeye başladık. Derken yanımıza Müzeyneli iki genç geldi. Nereye gittiğimizi sordular. Söyledik. Meğer onlar da yeni Müslüman olup Medine'ye peygamberimizi görmeye gelmiş. Savaş haberini alınca onu yalnız bırakmamak için yola çıkmışlar. Dördümüz savaş meydanına vardık. Savaş başlamıştı. Onlar hemen Resulullah'a selamlayıp çarpışmaya başladı. Biz de Ümmü Süleym'le cephenin gerisinde yaralananların tedavisiyle ilgilenmeye başladık. Gün iyice yükselmişti. Savaşı biz kazanıyor gibiydik. Bulunduğum tepeden Müslümanların müşrikleri dağıttığını görebiliyordum. Böyle devam ederse kısa sürede zafer bizim olacaktı. Arkamızı Uhud Dağı'na vermiştik. Okçuların bulunduğu bir tepe vardı. Orada bulunan askerler Müslümanların güvenliğini sağlıyor, arkadan herhangi bir baskın yemelerine engel oluyorlardı.
8: Abdullah bin Cübeyr de oradaymış.
10: Abdullah sizin yakın akrabanızdı değil mi? Başınız sağ olsun. Allah sizi cennetinde kavuştursun.
8: Amin.
10: İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular.
9: Okçular yerini terk edince Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum.
10: Evet. Savaşın

0: Şehri o tepede değişti. Dediğim gibi savaşı kazanmak üzereydik. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı. Okçular tepeyi zafer kazandık diye terk etti. Bunu gören Halid bin Velid de harekete geçti.
1: Mekke'nin en iyi komutanlarından Halid.
0: Evet, ta kendisi. Meğer savaşın başından beri o tepeyi kolluyormuş. Tepedeki okçular dağılınca süvarileriyle tepenin etrafından dolandı ve kalan askerleri şehit etti. Olayları şaşkınlıkla izliyordum. Kaçmakta olan müşrikler geri döndüler. Birden iki ateş arasında kaldık. Müslümanlar dağılmaya başladı. İşte o zaman yerimde duramadım. Kılıcımı ve ok çantamı yanıma alarak savaş meydanına indim. Resulullah'ın yanına gittim.
2: Evet.
0: Müslümanlar dağılmaya başlamıştı. Elimdeki okları bitene kadar kullandım. Oğullarım ve eşim de yanımdaydı. Şemmas ve Musab'tı. İkisi de Rabbine kavuştu. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
0: Musab'ın benim üzerimdeki hakkı çok büyüktür. Medine'deki pek çok kişinin olduğu gibi benim de İslam'a girmemi sağlayan kişi odur. Onun gözlerimin önünde şehit edilişini ömrüm boyunca unutamayacağım. Şemmas'ın yere yığılışını da.
1: Allah evet, rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Resulullah'ın yanında 10 kişi bile kalmamıştı. Bir ara Resulullah benim yanımda kalkan bulunmadığını gördü. Yanında kalkan bulunanlardan birine, "Ey kalkan sahibi, kalkanını çarpışana bırak," dedi. Bırakınca onu Resulullah aldı. Ben de Resulullah'tan alıp onunla korundum. Atlıların aramıza girmesiyle çok kayıp verdik. Aralarından biri elinde kılıcıyla üstüme doğru gelirken işte bu kalkanla korundum. Onun atının arka ayaklarına kılıçla vurunca hayvan yere yıkıldı tabi. Bu esnada peygamberimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et," diyerek oğlum Abdullah'a seslendi. Abdullah da bu çarpışmada sol kolundan yaralandı. Yarasını elime geçen bir parça bezle sardım. "Kalk yavrucum, müşriklerle çarpış," dediğimde Resulullah Efendimiz bana dönüp, "Ey Ümmü Ümare, senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes katlanabilir mi, dayanabilir mi?" dedi. Halbuki benim dayanamayacağım tek şey Resulullah'a bir şey olmasıydı.
1: Ne büyük bir nasip. Canınla peygamberimize siper olma fırsatını yakalamışsın.
0: Hamdü senalar olsun. 1000 canım olsa hepsini tek tek uğruna feda ederim.
1: Sözünü kestim, kusura bakma. Savaşı anlatıyordun.
0: Önemli değil. Adamın biri üstünde kat kat sarı, başında miğferi, atını deli gibi sürüyor ve "Nerede Muhammed? O yaşarsa ben yaşamayayım," diye naralar atıyordu. Sonradan öğrendim ki adı İbni Kamiye'ymiş. Önce ben çıktım karşısına. Ama baş edemeyeceğim kadar güçlüydü. İndirdiği kılıç darbesiyle omzumda gördüğünüz şu yara açıldı.
1: Oh, çok derin bir yara.
0: O sırada can havliyle ve Resulullah'a bir şey olacak endişesiyle Müslümanları yardıma çağırıyordum. Savaşta en çok korktuğum zaman işte bu andı. Benden sonra karşısına Mus'ab çıktı. İbni Kamiye bir kılıç darbesiyle onun sağ kolunu kopardı. Sonra ikinci bir darbeyle de sol kolunu. Mus'ab dizlerinin üzerine çöküp kaldı ve bir daha da kalkamadı.
2: Sübhanallah.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
0: Allah bilir ama İbni Kamiye Mus'ab'ı öldürdüğünde onu peygamberimiz sanmıştı. Çünkü biz yerde aldığımız yaraların acısıyla kıvranırken Muhammed'i öldürdüm diye naralar atarak uzaklaştı oradan. Ancak o gidince peygamberimizi korumak için Uhud Dağı eteklerine çekebildik.
1: Neredeyse Resulullah'a ulaşacaklarmış.
2: Allah muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Başka neler oldu?
0: Allah onu bize bağışladı. Savaşın kızıştığı anlardan biriydi. Resulullah, "Kim bizim için Allah yolunda canını feda eder?" diye sorduğu zaman Ziyad bin Seken Ensardan 5 kişiyle birlikte ayağa kalktı. 5'i de kanlarının son damlasına kadar savaştılar. 4'ü şehit oldu. Ziyad bin Seken de ağır bir şekilde yaralanmıştı. Peygamberimiz

0: Bunu bana yaklaştırınız dedi. Yaklaştırdılar. Resulullah bacağını onun başına yastık yaptı ve son nefesini verene kadar hareketsizce öylece tuttu. İbn-i Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti.
1: Peygamberimizin dizinde şehadete ermek. Kime nasip olur ki bu?
2: Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi.
1: Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı?
0: Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığını gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbni Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi miğferini parçalamış ve miğferin parçaları yüzüne batmıştı. Dişlerinden birkaçı kırılmış ve müşriklerin kazdığı bir çukura düşmüştü. Yürümekte zorlanıyordu. Onu gizlice bir mağaraya götürdük.
2: Peki Müslümanlar nasıl toplandılar?
0: Uhud'un en çetin anıydı. Pek çoğunun elinden kılıcı düşmüş, Resulullah öldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı var diye savaşı bırakmışlardı.
1: Ya Rabbi, ne zor bir imtihan.
2: Böyle bir haber karşısında ne yapılabilir ki?
0: Bu esnada kalabalığın arasından Sa'd bin Rebi'nin sesini duyduk. Ya Rabbi, ben Muhammed'in Rabbi tarafından verilen elçilik ve tebliğ vazifesini yerine getirdiğine ve senin dinin uğrunda da çarpıştığına şehadet ederim. Şayet Muhammed öldürülmüşse hiç şüphesiz Allah diridir ve ölümsüzdür diyerek çarpışmaya girişti. Enes bin Nadır da diğer taraftan, ey Müslümanlar, eğer Muhammed öldürülmüşse Muhammed'in Rabbi de öldürülmedi ya. Muhammed'in çarpıştığı dava uğrunda siz de çarpışınız. Allah'ım, şu Müslümanların yapmış oldukları şeylerden dolayı senden af ve özür dilerim. Şu müşriklerin Resulullah'a karşı işledikleri şeylerin şerrinden de sana sığınırım diyerek kılıcını sıyırıp çarpışmaya girişti. Muhacir ve Ensar'dan bazıları duydukları yüzünden bulundukları yere çöküp kalmışlardı. Onların savaşmadıklarını görünce Enes, sizi böyle oturtan nedir diye sordu. Resulullah şehit edilmiş dediler. Enes bin Nadır, Resulullah şehit edildiyse hiç şüphesiz Allah haydır. Resulullah'tan sonra siz sağ kalıp da ne yapacaksınız? Kalkın. Siz de Resulullah'ın can verdiği dava uğrunda can verin dedi. Sonra düşmana doğru yöneldi. Onların bu tavırları Müslümanları kendine getirdi.
1: Sa'd'la Enes de bu esnada şehit düştü o zaman.
0: Evet. İkisi de kahramanca savaştılar ve şehadete yürüdüler. Allah makamlarını yüceltsin.
2: Amin.
1: Peki Nesibe, en zor zamanlarında peygamberimizin yanında olma şerefine eriştin. Sana özel bir duası var mıydı?
0: Hamdolsun. Birkaç kez duasını almak nasip oldu. Oğlum kolundan yaralandıktan kısa bir süre sonra ben de omzumdan yaralanmıştım. Birbirimizin yaralarını sararken ailemize dualar etti. Ben de dayanamayıp, ya Resulallah, Allah-u Teala'ya dua et de cennette sana komşu olalım dedim. Peygamberimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua etti. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bu bana kafidir. Artık dünyada ne musibet gelirse gelsin hiç ehemmiyeti yok dedim.
2: Maşallah.
1: Bundan güzel müjde mi olur?
2: En güzel duayı almışsın.
1: Ah, keşke biz de bu büyük nimete nail olabilseydik.
2: Allah kazanızı mübarek etsin. Senden ve seninle birlikte çarpışanlardan razı olsun.
0: Benim yerimde hanginiz olsaydınız aynını yapardınız. Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?
1: Yok tabii ki.
2: Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin.
0: Amin.
1: Canlarımız onun uğruna feda olsun.
0: Amin. Kureyş'in anlayamadığı şey bu. Biz bırak onu teslim etmeyi, onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. Oğullarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın.
2: Amin.
1: Amin.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İster yavaş gitsin, ister acele. Arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

0: din görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam.
3: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

103. Gün Mümin Erkek ve Kadınlar. Ayet-i Kerime Meali. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir, dostu ve yardımcılarıdır. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet. Hadis-i Şerif. Süleyman bin Amr bin el-Ahvas'ın babasından naklettiğine göre, babası veda haccında Resulullah'la birlikte bulunmuştu. Resulullah Allah'a hamd edip onu övdükten sonra insanlara vaaz ve nasihatte bulunarak şöyle buyurdu. Dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Fetva. Ön safta boşluk varken arkada saf tutulabilir mi? Cemaatle kılınan namazlarda safların tertip ve düzenine riayet edilmesi namazın adabındandır. İmamın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ve genellikle safların usulüne uygun şekilde tanzim edilmesi için cemaati uyarması gerekir. Hazreti Peygamber namaza başlamadan önce safların düzgün ve sık olmasına dikkat etmiş, saflar arasında boşluk bırakılmaması hususunda muhtelif vesilelerle ashabını uyarmıştır. Buna göre cemaatle kılınan namazlarda ön safta boşluk varken caminin gerisinde imama uyulması sünnete uygun değildir. Bununla birlikte saf haricinde imama uyan kimselerin namazları sahihtir. Hikmetli Söz. Allah insana yaratırken akıl ve gönül bağışlar. Bunlar doğan çocuk için tam bir sermayedir. Çocuk büyüdükçe diğer gelişmeleri gibi aklı da gelişir. Bu gelişmeye uygun olarak her istediğini öğrenir, öğrendiklerini de bilir. Kısacası akıl ve gönül Allah'ın vergisidir. Ama bilgi insanın kendi emeğidir. Allah birine gönül vermezse o kişi dileğine ulaşamaz. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

farzdır, etme sakın fevti salat. İktidarın var ise haccu zekat. Kıl edasında deruni tekü taz. Birinin fevtine gösterme cevaz. Namazın vaktini sakın geçirme ki bu farzdır. Kudretin varsa hac ile zekat da farzdır. Namazı kılma hususunda acele et ve kalbin bu konuda çabuklaşsın. Namazının bir

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.
3: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

Ben nereye baktımsa her canlının kendi cinsiyle birlikte olduğunu gördüm. Sığırcığı kayalardaki kaklarda gördüm. Baktım arkadaşı da karaymış. Dikkat edersen suçulluğu kuğulara katılmaz. Ak kuşlar kara kuşlardan uzaklaşır. Uçan kuşlar bile sürü içinden kendi eşini bulur. Bir insan olarak sen de kendi işine ortak edeceğin kişiyi iyi seç.

Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çeşitten, çeşitlilikten, insandan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Fark nedir? Farklılıklar nedendir? Hadi közde köpürttü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Sağ elin sol eline benzemez. Aynı dalda kızaran iki meyve aynı lezzette değildir. Aynı anda doğan kardeşlerin huyları başka başka şekillenir. Çeşitlilik esastır, bunu bir iyi öğrenmek gerek. Tabiattaki sır, muazzam ihtişamın içindeki her rengin kendi tonunda parlayacağını fısıldar. Cevher vardır kimi adımda, kimi adım uçuruma taşır. 3-5 kucaklık toprağın bir köşesi altın filizlerinin fışkırdığı zengin bir damarken, bir köşesi çatır çatır kuruyup çoraklaşmıştır. Bir köşesi sulak ve verimliyken, bir köşesi bataklıktır. İnsanın ruh coğrafyası da bambaşka halleri müjdeler. Kimi çöl içinde yemyeşil vahadır, civarında türlü çiçekler açar. Kimi fırtınaların hiç dinmediği sarp bir uçurumdur, yanına yaklaşanı karanlığa çekip yutar. Aynı güneşin altında, aynı toprağa köklerini salan, aynı yağmurda güçlenip aynı rüzgarların değmesiyle tomurcuklanan iki gül fidanından biri kırmızı, diğeri pembe açar. Dahası tek gövdede hem keskin diken hem de kadife gibi nazik güller biter. Nasıl ki sıradan görünen yamaç şifalı susaklarsa, bazı insanlar da içlerinde eşsiz bezekler taşır. İşte bu keşif gönle pek hoş gelen paha biçilmez bir zenginliktir. Aynı atadan gelen insanoğlu farklı ruh iklimlerinde yetişir. Her biri bambaşka tezgahlarda elvan elvan desenlerle örülür. Türlü diller, çeşitli gelenekler de karakterin derinliklerine ilmeklenir. Birinin sözlerinde neşeli bir nehir çağlar, diğerinin gözlerinde bir damla düşmemiş çöller uzanır gider. Bilesin ki asıl güzellik burada gizlidir. Her avuç toprağın kendine has özellikleri, her canlıda bambaşka gelişen haller, ahengin ta kendisidir. Bilgelik, karakter, yetenek, beceri ve davranışların her insanda farklı olduğunu kabul etmekle başlar. Unutma, hoşgörü sana benzemeyeni tek bir ölçüye göre değerlendirip yargılamadığında gelişir. İnsan insandan başkadır, huy huya benzemez. Annesi yavrusunu anlamaz bazen, bazen çiçek dalına küser hiç sebepsiz. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İnsan çeşit çeşit, yer damar damar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Ne kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan. Yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizde

Bizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 11 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzellik. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi, hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

0: Bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ali İmran Suresi 31. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Cahiliye Arapları yolculuk esnasında ıssız bir vadide veya dere yatağında geceleyecekleri zaman oranın en büyük cinine sığınırlardı. Hatta her evin bir cine olduğuna inanır, cinler için kurban keserlerdi. Cinlerin yılan şekline girebildiklerine dair İslam öncesi din ve kültürlerde mevcut olan inanış cahiliye Araplarında da vardı. Onlar da yılanları cin, şeytan sanırlar, büyük bir yılan öldürdükleri zaman cinlerin intikam almasından korkarlardı. Hazreti Peygamber cinlere dair bu batıl inancı reddetti. Çünkü Kur'an'a göre cinler de akıl ve irade sahibiydiler. Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar ve bu yüzden de sorumlu tutulmuşlardı. Tıpkı insanlar gibi cinlerin de hayırlıları, şerlileri, inançlıları, inançsızları, iyi olanları, kötü olanları vardı. Onlar da Allah'ın buyruklarına itaat veya isyan etme eğilimindeydiler ve her fani gibi ölümlüydüler. Allah Resulü bir duasında, "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni dalalet içinde bırakmandan senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin. Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler," diyerek bu gerçeği dile getirdi. Cinlere dair korku ve hurafelere dayanan inanış İslam'ın ilk dönemlerinde de görülmekteydi. Bir gün Hazreti Ayşe validemize hayır duada bulunması için bir çocuk getirdiler.
1: "Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı."
2: "Geldim ya Ayşe. Bizi kabul ettin ya. Allah senden razı olsun."
1: "Allah senden de razı olsun."
2: "Çocuğuma hayır duada bulunmanı isterim ya Ayşe."
1: "Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma."
0: Hazreti Ayşe validemiz çocuğu kucağına aldı, ona güzel sözler söyledi ve bir müddet sevdikten sonra hayır dualarda bulundu. Çocuğu tam yatağına geri yatıracakken yastığının altında bir şeyin parıldadığını fark etti. Eğildi, baktı ve genç anneye sordu.
1: "Çocuğun yastığının altında bir ustura gördüm. Neden yastığının altında bir ustura var ve bu ne anlama geliyor söyler misin?"
2: "Çocuğu korumak için koyuyoruz o usturayı."
1: "Kimden?"
2: "Bilirsin ya Ayşe, eski adetlerimiz işte. Onlardan korumak için."
1: "Onlar? Onlar kimler?"
2: "Cinler. Cinlerden korumak için."
0: Hazreti Ayşe validemiz usturayı aldı ve attı. Sonra konuşmasına şöyle devam etti.
1: "Böyle yapmayın. Bu doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür davranışları hoş karşılamaz. O uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret eder."
0: İster cahiliyeden, isterse diğer kültürlerden gelsin, cinler hakkındaki bu tür kabul ve uygulamalar İslam'ın ruhuna ve Hazreti Peygamber'in anlayışına aykırıydı. Zira İslam her türlü batıl inanışı ve hurafeyi reddediyordu.
3: Hadislerin hikayeleri.

tarafı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Günün Duası. Hazreti İbrahim ailesini Mekke'ye yerleştirdikten sonra şöyle dua etmiştir: Allah'ım, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Allah'ım, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı

0: zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında ise güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6-7 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu büyük saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Ankara'nın uzun süredir gündeminde olan F-35 savaş uçakları ve jet motoru tedariki konusunda da yeşil ışık yakan Amerikan Başkanı, zirvede Erdoğan'ı mutlu edecek bir sürpriz yapacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4.300 yaralı olduğu bildirildi. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, ruhta olsun, gözde olsun, her goncadan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şerbetini sana lütfetsin, seni yaşatsın. Öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.

emanelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Pianet Radyo. Pianet Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Nahl Suresi 120 ila 128. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz, bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret, sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 11 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzellik. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

Bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Âl-i İmrân Suresi

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında ise güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6-7 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu büyük saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Ankara'nın uzun süredir gündeminde olan F-35 savaş uçakları ve jet motoru tedariki konusunda da yeşil ışık yakan Amerikan Başkanı, zirvede Erdoğan'ı mutlu edecek bir sürpriz yapacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçen

0: Erken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4300 yaralı olduğu bildirildi. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. Amilli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere bizlere sayısız nimetler bahşeden, bu nimetler içerisinde en büyüğü olan iman ile bizi şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. İmanla doğduk elhamdülillah. Cenab-ı Hak iman üzere yaşamayı, dünyadan iman ile ayrılmayı, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en

İnne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı, Allah, Allah, Allah diyerek son nefesimizi vermeyi Yüce Rabbim cümlenize, cümlemize nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Fahri Kainat Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, Önderimiz, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve ashabına da salat ve selam olsun. Ümmeti Muhammed doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim ümmeti Muhammed gibi yaşayıp dünyadan ümmeti Muhammed olarak ayrılmayı, mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı dibinde buluşmayı, Havz-ı Kevser'i içmeyi, Sırat'ı geçmeyi, cennette Efendimiz'e, ehli beytine, peygamberlere komşu olmayı Yüce Rabbim cümlenize, cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazımız dinlemek üzere bir araya gelen kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Diyanet TV ekranlarında şu anda yurt içinde ve yurt dışında bizleri dinleyen, dinleme zahmetinde bulunan, takip eden bütün kardeşlerimiz, cumamız mübarek olsun. Rabbim feyzinden, bereketinden müstefid eylesin. Her hafta Ahmet Hamdi Akseki camimizin kürsüsünden siz kıymetli cemaatimize ve Diyanet TV ekranlarından bütün izleyenlerimize yüce dinimiz İslam'ın hak ve hakikatlerini önce kendimize, nefsimize anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Yüce Rabbim bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza doğru bir şekilde tatbik etmeyi nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, değerli cemaatimiz, Cenab-ı Hak bize sayısız nimetler verdi, bahşetti. Lütfünden ve kereminden verdi. Bize düşen o nimetlerin kadru kıymetini bilmektir. Bize o nimetleri bahşedene kulluk yapabilmektir. Tabi bu yine bizim içindir ama bu. Kul olmak bizim içindir. Cenab-ı Hakk'a şükreden bir insan olabilmek bizim içindir. İslam, insanın dünyasını da ahiretini de cennete çevirmek için göndermiştir. Bu vesileyle biz Cenab-ı Hakk'a kul olduğumuz zaman, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği İslam'a tabi olduğumuz zaman, gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıldığımız zaman, onun bizlere en büyük rehber ve örnek ve önder olarak gönderdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine sıkı sıkıya sarıldığımız zaman, sadece ahiretimiz değil, dünyamız da cennet olacaktır, evimiz de, iş yerimiz de, hanemiz de cennet olacaktır. Kıymetli müminler, her nimete bir şükür mutlaka gerek. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri çoktur. Bütün nimetlerine şükür ancak kulluk iledir. Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu bu büyük nimetlerden birisi de göz aydınlığı evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Çocuklar bizim kapanmayan sadakayı cariyemizdir. Bu önemli. Bir insan ölür, ahirete gider, amel defteri kapanır. İnsanı Efendimiz öyle buyuruyor. Üç şey takip eder kabre kadar. İkisi geri döner, birisi kendisiyle baş başa kalır. Hani bunu siz de biz de biliyoruz. Gözümüzle gördük. Allah'ım bütün geçmişlerinize, geçmişlerimize rahmet eylesin.
Hepsinin kabrini pür nur ve cennet eylesin. Babamızı, annemizi, dedenizi, ninenizi Allah gecinden versin. Çocuklar var. Rabbim hep salıskat afiyet versin. Uzun ömür bereketli eylesin. Büyüklerinizi kendi elimizle defnettik. Tahtaları kendi elimizle dizdik. Bunu hepimiz yaptık yani. Hatta orada bulunanlar toprağı ben atayım diye biraz da yarışa girdiler. Geçmişlerimizi toprağa bıraktıktan sonra iki şey geri dönüyor. Efendimiz öyle buyuruyor, biz de gözümüzde gördük. Peygamberimiz buyuruyor ki kişinin evladı ve malı geri döner. Kişiyle baş başa kalacak olan amelidir. İşte değerli müminler, geri dönen malımız ve geri dönen evlatlarımız bizim kapanmayan sadakayı cariyemiz olabilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde insan öldükten sonra amel defteri kapanır, üç şey hariç. Bir, kendisinden istifade edilen ilim. Kendisine hayır dua edilen evlat ve bir de vakıf olarak insanların hayrına istifade etmek için bırakmış olduğu sadakayı cariye. Değerli müminler, bu cami Türkiye'deki 90 bine yakın camiyi siz inşa ettiniz. Kur'an kursları, sebiller, ağaçlar, eğitim kurumları, hastaneler, hayır kurumlarına vermiş olduğu destekler, adı ne olursa olsun. Şimdi kıymetli müminler, bakın bugün cuma. Camiye geldik, Rabbim kabul eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse camide namaz kılarsa, yani cemaatle namaz kılarsa, evinde kıldığından 27 kat daha sevap fazla elde eder. Bu tamam. Ancak başka bir hadis daha var. Men amile hayran felehu mithlu ecri ameli. Hayra öncülük eden, hayrı işleyenin sevabının aynısını alır. Bakın şu demek. Bir çeşme yaptırdınız. Oradan birisi su içtiği zaman ne kadar sürerse sürsün, dünyadan göçüp gitse bile insan, o elde edilen bir sevap varsa, iyilik varsa, kişi kabirde olsa bile onun sevabını elde eder. Şimdi burası belki az sonra dolacak. Camilerimiz 5000 kişilik, 10000 kişilik camilerimiz var. Düşünün, o camiye 3 kuruş, 5 kuruş hayır yapmışsınız. 10000 kişi namaz kıldı. Hepsinin 27 kat fazla sevabı oluştu. Eğer çarpıma bakarsanız o işte orada kılınan 10000 kişinin sevabı oraya hayır edenin herkese gider. Bu böyledir. Bu bir sadaka-i cariye kıymetli müminler. Okul yaptırmışsındır, hastane yaptırmışsındır, efendim sebil yaptırmışsındır, ağaç dikmişsindir. Ağaçtan dikmiş olduğun ağacın gölgesinde birisi otursa onun iyiliğinden kabirde istifade edersin. Meyvesinden kuş yese, börtü böcek yese onun iyiliğinden, sevabından elde edersin o ağaç orada durduğu müddetçe. Bu yüzden kıymetli müminler, bir, arkamızdan bırakabileceğimiz vakıf malı bizim kapanmayan malımızdır. İyi bir hocamız vardı, Allah selamet versin. Şöyle vefat eden birisi olunca akrabalarına şöyle derdi: malını bıraktı mı, götürdü mü? Dedik hocam hayırdır, ne demek götürdü mü? Eğer hayır adına bir şey bırakmışsa o malı götürmüş demektir. Ama hayır adına bir şey bırakmamışsa o mal kalmış demektir kıymetli müminler. Bunun için imkanımız varsa sadakayı cariye bırakacağız. Kapanmayan amel defterimiz kapanmaz.
Bin yıllık camiler var. Düşünün, bin yıl. Bin yıldan beri içerisinde ibadet yapılıyor. Milyonlarca insan namaz kılmış. Ve her kılınan namazdan size sevap geliyor. Bu çok önemli bir şey. İki, bir ilim bırakabilmek. İnsanların istifade edebileceği, hayra yönlendirebileceği bir ilim bırakmak. Üç, bugünkü konumuz, vaazımızın konusu, arkamızdan hayır dua edilecek evlat bırakmak kıymetli müminler. Bugünkü vaazımızın ana konusu da bu. Arkamızdan hayırla dua edebilecek, kendisinden yapacağı iyilikten dolayı, hani bizim örfümüzde vardır, Allah geçmişlere rahmet eylesin derler. Hep öyle deriz. Allah'ım anne babana rahmet etsin, yetiştirenlere rahmet etsin deriz. İyi bir şey yaptığı zaman. Bu yüzden değerli müminler, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle buluşturmak, kapanmayan bir hazine bırakmak demektir. Çocuklarımızı İslam diniyle buluşturmak, çocuklarımıza Kur'an'ı, sünneti aktarabilmek, hem onların hayatını cennete çevirmek demek, hem de kabrimizi pür nur edip cennete çevirmek demektir. Vaazımızın sonunda inşallah tekrar bu söyleyeceğim cümleyi bir daha söyleyeceğim. Nasip olursa. Kıymetli müminler, çocuklarımız üzerinde çok tasarruf düşünenler var. Oyunlarla, dijital mecralarda, sanal kumarla, efendim zararlı madde alışkanlıklarıyla, dizilerle, filmlerle, tiyatrolarla, birçok farklı alanda, ülkemiz için demiyoruz, küresel bazda bütün dünyayı etkileyen, efendim cinsiyeti farklı yerlere çeken, sapkın akımlar, batıl ideolojiler, yanlış fikirler ve düşünceler üzerinden herkes dünyayı yaşanmaz haline getirmek isteyenler tarafından hep tehdit altında. Şimdi şu cümleyi çok duyuyoruz. Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Bazı haberlerde de belki dinlemişsinizdir. Karşınızda çıkmıştır. İnşallah etrafınızda bu cümleyi kullanan kimse yoktur. Diyor ki, siz çocuğu bırakın kendi başına. O belli bir yaşa geldikten sonra kendi yolunu kendi belirlesin. Hangi dine inanacaksa, dini nasıl yaşamak istiyorsa çocuğu bir serbest bırakın. O zamanı geldiğinde dini nasıl yaşayacağını, nasıl inanç elde edeceğini kendisi karar versin. Şimdi kıymetli müminler, 3 yaşındaki çocuğun sporcu olması için gerekli olan her türlü ortam hazırlanıyor. Hazırlanmalı. Bir çocuğun müzikle efendim, müzikal olarak çok iyi hale gelmesi için deniliyor ki, daha en 3 yaşından, 4 yaşından başlaması lazım deniliyor. Değil mi? Çocuğun bütün bedeni eğitimlerin, zihni eğitimlerin, her şeyin efendim 4 yaşında başlamasını söylenmesine rağmen, ama iş Kur'an'a, iş İslam'a, iş Resulullah'a, iş milli manevi değerleri öğretmeye geldi mi, çocuk 4 yaşındaki çocuğu bırakın bir kendi başına deniliyor. 4 yaşındaki çocuklarımıza tabletlerden, telefonlardan, ekranlardan, dijital mecralardan, efendim çizgi filmlerle, oyunlarla her türlü zehir akıtanlar, çocuklarımıza İslam'ı anlatmaya başladığımızda hemen hep aynı cümleyi söylüyorlar. Çocukları bir serbest bırakın. Biz de aynısını söylüyoruz. Lütfen çocuklarımızı bir serbest bırakın. Bizi de bir serbest bırakın.
Biz çocuklarımızı, hepimiz çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmek zorundayız kıymetli müminler. Tabi bunu yapanlar amaçları başka tabi. Vatan güvenliği ortadan kalksın, millet birliği ortadan kalksın diye. Şunu birkaç kez bu kürsüden söylemiştim, yine söyleyelim. Vatan güvenliği ile din güvenliği eşdeğerdir. Vatanın güvenliği din güvenliğine de bağlıdır. Milli ve manevi değerlerin güvenliğine bağlıdır. Bizi birbirimize tutturan ipe bağlıdır. O da ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. O Allah'ın ipidir işte. İslam'dır, Kur'an'dır, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu yüzden kıymetli kardeşlerim, bizleri ekranları başında dinleyen, şu anda Ahmet Hamdi Akseki camimizde bir arada gelen hanımefendiler, kıymetli anneler, beyefendiler, kıymetli babalar, çocuklarımızı serbest bırakın cümlesi bizim tamamen vatan ve millet güvenliğimizle eşdeğerdir. Dikkat etmek lazım. Yarınımızı korumak için bugünden değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun da yolu 7 yaşına kadar. Atasözümüz yok mu? 7'sinde neyse 70'inde o, öyle diyoruz. Bir çocuk bugün bütün pedagoglar, psikologlar efendim hep aynı cümleyi söylüyorlar. Bir insan 7'sine kadar yetiştirilir. Bir insanın bütün alacağı her şey 7'sine kadardır. Ondan sonrası artık ya kemale erer, iyiliğe ulaşır ya da Allah muhafaza sıkıntıya götürür. Bakın, biz doğarken kulağımıza ezan okunmasının bir hikmeti vardır. Bu bir ritüel değildir. Basit bir olay değildir. Efendim, sağ kulağımıza ezan okudular, sol kulağımıza kamet getirdiler. Kıymetli babalar, siz de yapacaksınız. Yapacağız bunu. Sonra ismimizi bize söylediler. Bakın, babamız, annemiz bizim Allah dememizden mutlu oldular. Biz de mutlu olacağız. Çocuklarımıza hadi oğlum, la ilahe illallah, hadi kızım, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Küçük yaşta, 4-6 yaşında çocuklar canım Kur'an kursuna mı gönderilir? Başka ne yapacağız kıymetli müminler? 7'sine kadar milli ve manevi değerlerimizi aktaramazsak, bu vatanımızın güvenliğini, bu milletimizin geleceğini, ümmeti Muhammed'in selametini nasıl sağlayacağız? Çocuklarımız üzerinden her türlü oyunun oynandığı, oynanmak istendiği, çocuklarımızın sapkın akımlar, batıl ideolojiler, tehlikeli fikirler, yanlış yönelimler, zararlı alışkanlıklar, her türlü madde bağımlılığı için her türlü problemi bütün dünyaya zerk etmek isteyenlere karşı biz ancak milli ve manevi değerlerimize önce kendimiz bağlı kalarak, sonra da çocuklarımıza bunu aktararak sağlayabiliriz. Ecdadımız bu topraklar için şehadet şerbetini içmeyi kendisine en büyük paye bilmişse, canımdan geçerim, vatanımdan, toprağımdan geçmem diyebilmişse, bunu sağlayan İslam'dır, dindir, imandır, Kur'an'dır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisidir. Bu yüzden kıymetli müminler, çocuklarımıza 10 yaşına geldiğinde öğrensinler, 15'ine geldiğinde kendileri okusunlar. İşte kendileri okuduktan sonra anlamlandırsınlar diyemeyiz. 5 yaşına geldiğinde çocuğumuzu ilkokula gönderiyoruz, değil mi? Şunu diyen var mı?
Çocuk 18'ine gelsin, bırakın çocukları canım. 18'ine gelsin, o isterse okuma yazma öğrensin, isterse öğrenmesin. Hiç diyen oldu mu? Yok. Matematiği hele bir 18'ine kadar gelsin, feni, kimyası, fiziği 18'inden sonra kendisi karar versin diyen var mı? O da yok. 18'ine kadar etrafa bırakın da isterse sporcu olur, isterse şey yapsın diyen var mı? Yok. Götürüyorsunuz bir spor okuluna çocuklarınızı. Oradaki efendim eğitmen diyor ki biraz geç kalmışsınız. Şöyle 5'inde getireydiniz, 6'sında çok iyi olurdu diyor. Efendim bir müzik kulağı olsun diye televizyonlarda izlemişsinizdir. Eleştirmek için söylemiyorum kıymetli müminler. Bir gerçekliği ortaya koymak için söylüyorum. Mesela diyor ki anne karnında müzik dinletirseniz çocuğun müziğe aşinalı ol deniyor. Bırakın onu 15'i anne karnına dahi müdahale ediliyor mu? Ediliyor. Bunu kötülük için söylemiyorum. Garip olan şu. Ticarette bile bakın esnafsanız çocuğunuz da sizden gelmiş yetişmişse diyorlar bu ta çocukluktan dükkana geldi. Bunun esnaflığı ta çocukken başlamıştı. Değil mi? Bugün çıraklık yaşı 18 mi? 20 yaşında çırak var mı kıymetli müminler? Yok. Efendim sanayi ustası diyor ki çırak getireceksen onun da getir hele. Hatta daha erken gelirse eli daha yatkın olur diyorlar. Doğru. Hepsi doğru cümle. Hiç sıkıntı yok. Şunu diyeceğim. Bütün bu cümleleri kuran bizler iş İslam'a geldi mi diyoruz ki yo hele bir 15'ine 16'sına 18'ine gelsin çocuk o zaman kendisi İslam'ı öğrensin yaşasın. Olur mu? Olmaz. Namaz kılmayı babadan anneden çocuk görecek. Görecek. Camiye gelme ihtimalimiz yoksa, uzaksa cemaati evde yapacağız. Tabi güzel sözle, tatlı dille, güler yüzle. Kıymetli müminler. Çocuğumuzu namaza biz alıştıracağız inşallah. Zekat verecekseniz, sadaka verecekseniz çocuğunuza para verin. O da versin, hayır yapsın. İyilik yapmanın insana iyi geldiğini çocuğumuz da öğrensin. Komşumuza eğer bir yemek göndereceksek çocuğumuza da gönderelim. Komşunun komşuya muhtaç olduğunu çocuğumuz da görecek. Hem de o yaşta. Eşimize kötü söz söylemeyeceğiz. Evimizde küfürlü cümle kullanmayacağız. Ki çocuğumuz da buna göre şekillensin. Kıymetli müminler. Pedagojinin temel bir vasfı vardır. Soyut kavramlar çocukların zihin dünyasına ancak somut örneklerle ya da başka bir şekilde verilir. Şimdi Allah çocuğa tanıtacağız, anlatacağız. Cenab-ı Hakk'ı anlatmak, varlığını ispat etmek bir çocuk için mümkün değildir. Ancak bir çocuk benim babam annem asla yalan söylemez diyorsa benim babam annemin ağzından kötü söz çıkmadı diyebiliyorsa o çocuğa Allah var dediğinizde o çocuğun hayatında Allah vardır. Bu kadar. Allah'ı anlatmaya, Allah'ın efendim dünyadaki nimetlerini anlatmak güzeldir. Ama çocuğun zihin dünyasında Allah'ın varlığını iman etmesinin yolu babanın, annenin sözünün sadık olmasıyla ilgilidir. Yalan söylemeyen bir babanın evladı benim babam annem hayatta yalan söylemez dediğinde o yaşta Allah var mıdır? Var evladım. Tamam. Benim babam annem demişse doğrudur. Bu işte imandır kıymetli müminler. Bu vesileyle
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ma nehale validun veleden min nahlin eftalu min edebin hasenin" hadisi şerifi bir baba bir anne için mihenk taşıdır. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, edepten daha büyük bir miras bırakmamıştır. Vaazıma başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerifi arz etmiştim sizlere. İnsan öldükten sonra amel defteri kapanmaz. Amel defterinin kapanmamasına vesile olanlardan birisi de hayırlı işlerle meşgul olan, kendisine hayırla dua edilen çocuklardır. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce okuduğum hadis-i şerif gibi. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, edepten daha büyük bir miras bırakmamıştır. Bunun dünyamıza yansıması ne? Kıymetli müminler, çocuklarımız için çalışıyoruz, kendimiz için de çalışıyoruz. Helal lokma yemek için çaba gösteriyoruz, göstereceğiz. Bir ailenin huzuru, çocukların yetişme tarzı, kültürü eve giren lokmayla alakalıdır. Bir ayeti kerimede onlar işin başına geldiklerinde özellikle İsrail oğullarından bahsedilirken onun yansımasını bugün dünyada görüyorsunuz. Liyuhlikel harfe ve nesl buyruluyor. Onlar ekini ve nesli bozmak isterler. Bugün Gazze'nin üzerine bomba yağdıranların temel ideolojilerine bakın, o zalimlerin iki ana unsura vururlar. Hars yani ekin, iki nesil. Çünkü insanlığın ailesinden midesine efendim midesini bozarsanız bütün vücudunu bozarsınız. İnsanlık ailesinin neslini bozarsanız bütün dünyayı bozarsınız. Kendilerinin ekinlerine hiçbir şey karıştırmayanlar başkalarının ekinlerini bozmak için olmadık hileye başvururlar. Başkalarının nesillerine, kendi nesillerini bozdurtmayanlar, hatta bunun için annesi ve babası aynı nesilde olacak diyenler, dünyadaki insanlık ailesinin neslini bozmak için her türlü sapkın akımı, batıl ideolojiyi bütün dünya zerk ederler. Ve adına da efendim özgürlük derler. Çağdaşlık derler. Kıymetli müminler, Kur'an ve sünnetin çıkarıldığı her çağ cahiliye dönemidir. Bir zamandan Kur'an'ı ve sünneti çıkarın, o çağın adı cahiliyedir. Bakmayın siz teknolojinin gelişmesine. Atom bombası da bir teknolojik gelişmenin ürünüdür. Biyolojik bombalar da teknolojinin ürünüdür. Bugün çocukların üzerine, kadınların üzerine bomba yağdırmak da teknolojinin ürünüdür. Ama onu zulme araç etmek işte bir ideolojinin temel ürünüdür. O yüzden değerli müminler, bir çağda Kur'an ve sünnet, bundan kastımız ne? Allah ve onun gönderdiği elçinin eğer öğretisi tam anlamıyla işletilemiyorsa o çağın adına cahiliye çağı denir. Şimdi kavramlar çok karıştırılıyor, değiştiriliyor. Özgürlük deniliyor. Efendim bırakın diyor çocukları, istedikleri gibi şey inansınlar, istedikleri gibi evlensinler, istedikleri gibi yaşasınlar. Kıymetli müminler, neslimizi ve ekinimizi bozduramayız yani. Milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmemiz gereken nesillerimiz var. Buna mecburuz.
Vatanımızın ve milletimizin güvenliği bunun için geçerli. Ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyeti

Bu vesileyle değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, biz Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak katından olduğuna iman etmişiz. İnne nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz koruyacağız. Dininin muhafızıdır Cenab-ı Hak. İslam'ı Cenab-ı Hak indirmiştir. Onun muhafazası da Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi haktır, başımız gözümüz nedir? Onun da muhafızı Cenab-ı Hak'tır. Biz Kur'an'a ne kadar sarılırsak, Kur'an bize o kadar sarılır. Biz Kur'an'la dünyadayken arkadaşlık yaparsak, Kur'an bize mahşerde de, kıyamet gününde de, kabirde de arkadaşlık yapar. Biz İslam'a ne kadar sarılırsak, İslam evimizi cennete çevirir, işimizi cennete çevirir, ailemizi cennete çevirir, hayatımızı cennete çevirir. İslam sadece insanın ahiretini cennete çevirmek için gönderilmemiştir. İslam insanların dünyasını da cennete çevirmek için gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi, hadisleri, onların bize aktarımı olan hadisleri, canım Kur'an-ı Kerim neyinize yetmiyor? Şu anda çocuklarımızın, gençlerimizin, sizlerin de dijital ekranlarda, dijital medyada, sosyal alanda en çok maruz kaldığı söylemeden birisi de budur. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri gösterip, Kur'an neyinize yetmiyor? Kur'an'da her şey var. Kur'an İslamlığı, İslamcılığı adıyla, tevhid vahdet söylemleriyle, gerçek din budur. Efendim indirilmiş din, uydurulmuş din kavramlarıyla bizi hadislerden ayrı bırakmak isteyenlerin temel vasfı da budur. Peygambersiz olur mu hiç? Peygamberin rehberliği olmadan, Efendimizin sünneti seniyesi olmadan, onun bize aktarılmış hali olan hadisler olmadan olur mu hiç? Bu yüzden değerli müminler, çocuklarımıza önce tabii kendimizden başlayarak, önce kendi hayatımızda, bugün bir dönüm noktası olması gerekir. Kendi hayatımızda, her birimiz kendimiz için, kendimize doğru sorular sorarak, doğru cevaplar bularak kendimizi ve neslimizi, nefsimizi ve neslimizi, efendim dünyamızı ve ahiretimizi cennetlik nasıl kılacağızın sorusunu bugün her birimiz kendimize yeniden sormalıyız. Kur'an'la bağımız ne kadar? Kur'an-ı Kerim'i, bundan kastım şu, Kur'an-ı Kerim'in zaten hükümleri, emirleri, yasakları ilmihal bilgisi olarak zaten hayatımızın önüne aktarılmış, açılmış durumda kıymetli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel hayatı, Siyer-i Nebi ile birçok güzellikler içerisinde hayatımızın her alanına aktarılmış durumda. Şimdi asıl sorumuz şu, biz bulunduğumuz konum itibariyle hangi konumda olursak olalım, gücümüz, maddi gücümüz ya da makam gücümüz ne olursa olsun, makam olarak en üstte, makamsal olarak en altta, insanlık olarak değil elbette. Makam insanın insanlığını belirlemez ki. İnsanın insanlığını belirleyen Cenab-ı Hak katında takvasıdır. Öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu yüzden önce kendimizden başlayarak biz bulunduğumuz noktada Kur'an ve sünnetle, İslam'la, milli ve manevi değerlerimizle bağımızı ne kadar güçlü tuttuk ya da tutamadık. Tutamadıysak neden? Bunların her bir sorusunu kendimize sormamız gerekir. İki, çocuklarımıza örnek olabildik mi en güzel şekilde? Bundan kastımız şu kıymetli müminler. Hani

Hadis-i şerif okuyoruz. El müslimun ben selim el müslimune min lisani ve yedi. Başka bir şeyin hadiste el müslimun ben selim en nasu min lisani ve yedi. Müslüman diğer Müslümanların, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Müslüman iki nokta üst üste tariflendirme yapılıyor. Efendimiz yapıyor. Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden, yani söylemlerinden ve eylemlerinden insanların, Müslümanların emin olduğu insandır. Kıymetli müminler, çocuklarınız sizin elinizden ve dilinizden emin mi? Eşiniz sizin elinizden ve dilinizden emin mi? Benim eşimin ağzından kötü söz çıkabilir denilebiliyor mu sizin için? Benim babamın kaşları çatık, yüzü gülmez mi deniliyor? Babamın, annemin sağı solu belli olmaz. Çocuklarınız sizden emin mi, bizden emin mi kıymetli müminler? Hani bunu söylerken sanki hep Müslüman, ötedeki Müslümana seslenir gibi ifade ediyoruz. Çocuk benim değil mi kardeşim? Yok. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği emaneti vermese vermezdi. Senin değil bir kere. Çocuk Allah'ın sana bahşettiği emaneti kimisine de vermemiş. Ya vermedikleri de var değil mi? İmtihan. Çocuk benim, istediğimi yaparım, haşa. Çocuk Allah'ın verdiği sana bir emaneti. Çocuğun elin ve dilinden emin değilsen Müslümanlığını sorgulamak gerekir. Eşin, kadın için, erkek için, eşler, zevç ve zevceler, kerim ve kerimeler efendim. Şimdi benim eşimin sağı solu belli olmaz mı diyor, yoksa Allah razı olsun ben eşimin ağzından, dilinden, davranışlarından kötü bir şey görmem, duymadım mı diyor. Değerli müminler, bunu şunun için ifade ediyorum. Çocukların hayat standardı babanın ve annenin birbirlerine karşı söylem ve eylemlerine bağlıdır. Oradan yetişir. Allah razı olsun. Annem ne güzel insan. Babam ne güzel insan. Babacığım ahlakın çok güzel. Evladım efendimizden öğrendik. Bitti. Başka öğretime gerek var mı? Baba Allah senden razı olsun. Evimize bakıyorsun. Bize kötü söz söylemiyorsun. Helal lokma getiriyorsun. Sağ olasın. Oğlum Allah emretti. Bitti. Allah'ı anlatmaya gerek yok. O çocuğun hayatında Allah'ı kazandırdınız kıymetli müminler. Ama yalan söyleyen, iftira atan, insanları dükkanında, esnaflığında, müşterisinde aldatan bir insan Allah dese çocuğun dünyasında Allah belki de olmayabilir. Bu yüzden değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük emanetlerden birisi çocuklarımızdır. Çocuklarını ihmal eden insanlar, nesiller, o çocukları ihmal edilmesinden dolayı vatan, millet güvenliğini de elde edemeyebilirler. Bu yüzden hepimiz, her birimiz herhangi bir duruma bakmadan, herhangi bir söyleme bakmadan, sosyal medyadaki, dijital mecradaki söylemlere de aldanmadan, çocuklarımızın 4 yaşında, 6 yaşında, o yaşlara geldiğinde çocuklarımızı dinle, imanla, Kur'an'la, İslam'la, Efendimiz'le buluşturmakla sorumluyuz. Bunu yaparken şunu ifade etmiyoruz. Kalk namaz kıl. Hayır. Bunu söylemiyoruz. Hadi bakalım. Abdest al. Hayır. Bu değil. Siz abdest alacaksınız. Alacağız. Bak ne güzel evladım. Ellerimizi yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Böyle öğreteceğiz. Tatlı dille, güler yüzle ifade edeceğiz. Kıymetli müminler,

0: Camilerin içinde çocuklarımız bulunmalı. Çocuklarımız Kur'an'la ve sünnette buluşmalı. Yaz Kur'an kurslarımız da şimdi açılıyor. Bunun için bir fırsat. Bir harf öğrenir, güzel. Güzel bir söz öğrenir, ne güzel. İyi arkadaşlıklar edinir, ne güzel. Cami bilir, medeniyetinin sembolü, medeniyetinin timsali olan yeri anlar. Şehrin ana kalbinin asıl atması gereken yerin neresi olduğunu bilir. Çok güzel, çok değerli. Hepsi değerli, kıymetli müminler. Gelir abdest alır, çok güzel. Bunların hepsi esasında kişinin kendisi için. Namazını kılmayı öğrenir, ne güzel. Caminin içerisinde oturmayı, edebi, adabı, davranmayı, insan arasında nasıl davranması gerektiğini öğrenir, ne güzel. Kıymetli müminler, cami sosyal hayatta nasıl olmamızın gerektiğini öğreten bir yerdir. İçimizde amirlerimiz var, memurlar var, hastane yakın doktorlarımız var, hastası var. Doktorla hasta yan yana, hasta yakınları yan yana. Amirle memur şu anda yan yana. Cami aslında sosyal hayatta nasıl olmamız gerektiğini öğretiyor. Bakın aynı safa geldik. Omuz omuza verdik. Esasında namaz bize şunu anlatıyor. Cami bize şunu öğretiyor. Ey Müslüman, camide omuz omuza durduğun gibi yanındaki kardeşin esnaf mı, zengin mi, fakir mi bakmadan, amir mi, memur mu bakmadan, diline, rengine, ırkına bakmadan camideki kazanmış olduğun o birlik beraberliği sosyal hayata aktar diye cami bize bunları öğretiyor kıymetli müminler. Gelirken güzel koku sür, çorabına dikkat et, giyimine, kuşamına dikkat et, camiye gelirken böyle gel denmesi esasında sosyal hayatta da böyle davran anlamına geliyor. Camiye geldiğinde nezaketle gel, insanları kırıp incitme, üzerinden atlama, yanına sağına soluna vurma, incitme, incinme. Cami bunu anlatıyor. Bunu anlatırken caminin dışında da ey Müslüman aynen bu şekilde ol diye öğretiyor kıymetli müminler. O yüzden camide bulunmanın hepsi güzeldir. Her anı güzeldir. Yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. 6 Temmuz'da inşallah kapılarını açacak. Ankara'mızda efendim belki 5 günlük bir gecikmeyle başlayacak ama onun da telafisi yapılacak. Bütün Türkiye'mizde çocuklarımızı, çocuklarınızı milli ve manevi değerlerimizin öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmeye çalışıldığı, Efendimizin güzel ahlakının aktarılmaya çalışıldığı, caminin gölgesinde buluşulmaya çalışıldığı yaz Kur'an kurslarına siz kıymetli cemaatini davet ediyoruz. Rabbim çocuklarımızı, göz aydınlı çocuklarımızı, hepimizi dünyamızda ahiretimiz cennet eylesin. Milli ve manevi değerlerimizden bizi ayırmasın. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet, geleceğimize selamet ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda versin. Rabbim vatanımıza dirlik, milletimize birlik, ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme rabbena veşfi merdana verham mevtana ve tekabbel duaana. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yöneleri hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar, ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında ise güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6-7 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu büyük saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Ankara'nın uzun süredir gündeminde olan F-35 savaş uçakları ve jet motoru tedariki konusunda da yeşil ışık yakan Amerikan Başkanı, zirvede Erdoğan'ı mutlu edecek bir sürpriz yapacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4300 yaralı olduğu bildirildi. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan, yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz, örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره صدق رسول الله Muhterem Müslümanlar, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellilerinden biri de ailedir. Aziz müminler, aile, İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı, kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı huzur ocağıdır. Aile, bizleri günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Değerli Müslümanlar, aile olmak sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir. İyi günde olduğu gibi, kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmektir. Aile olmak, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini hayatımıza yansıtabilmektir. Onun gibi, elinden ve dilinden emin olunan güvenilir bir eş olabilmektir. Kızını ayakta karşılayıp, yerini ona ikram eden vefakar bir baba olabilmektir. Namazdayken, omuzlarına çıkan torunlarının oyunlarını bozmamak için secdesini uzatan müşfik bir dede olabilmektir. Yetim ve öksüzlere hamilik yapan, kimsesiz çocuklara aile sıcaklığını hissettiren merhametli bir insan olabilmektir. Kıymetli müminler, her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte, evlilikler külfetli hale getirilmekte, bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak sadece anne ve babaların değil bütün toplumun ortak sorumluluğudur. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu sorumluluğun bir gereği olarak müftülüklerimiz marifetiyle nikah merasimleri icra etmektedir. Aziz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır tavsiyesini kendimize düstur edinelim. Gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğün merasimleriyle gençlerimizin ve ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim. Hanelerimizi huzur ve güvenin kaynağı haline getirelim. Rabbimizin lütfu olan çocuklarımızı bereket vesilesi olarak görelim. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. İçinizde ailesine karşı en iyi olan da benim.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlar, Peygamberlere İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. En son programımızda peygamberlerde bulunması zorunlu olan 4 sıfattan bahsetmiştik. Bugün ilk olarak bunların 5.sinden, İsmet'ten bahsedeceğiz. İsmet sözlükte günah işlememek, günahtan korunmuş olmak demektir. Allah elçileri hem akıl ve iradelerini kullanarak günah işlemekten kaçınmış, hem de özellikle nübüvvetle görevlendirildikleri andan itibaren kötülük ve günahlara karşı ilahi koruma altına alınmışlardır. İsmet sıfatı başta küfür, şirk ve inkar olmak üzere peygamberler için her türlü büyük küçük günahtan arınmış bulunmayı, görevlerine zarar verecek doğuştan veya sonradan oluşan ortopedik, zihinsel, bulaşıcı, tiksindirici hastalık ve kusurlardan uzak olmayı içermektedir. Onların her hususta insanlara önderlik yapmaları ancak günah işlemekten korunmalarıyla mümkündür. Aslında peygamberler melekler gibi günah işlemeyecek bir yaratılışa sahip değildir. Ama üstün iradeleriyle kendileri günahlardan kaçındığı gibi günahlara bulaşmamada özel olarak Allah tarafından desteklenmişlerdir. Sevgili dostlar, peygamberlerin ismet sıfatına sahip bulunmaları onların sorumlu bir kul olmalarını ortadan kaldırmaz. Bu gerçek İmam Maturidi tarafından ismet külfeti ortadan kaldırmaz veciz sözüyle ifade edilmiştir. Onlar insan olmaları sebebiyle günah derecesine çıkmayan bazı hatalar işleyebilirlerse de bu tür kusurları Allah'ın uyarmasıyla düzeltilir. Peygamberlerin kasıtlı olmayan küçük kusurlarına zelle denir. Kur'an-ı Kerim'de onların günah işledikleri zannını uyandıracak bazı ifadeler bulunmakla birlikte bu tür hadiselerin ya peygamberlikten önce vuku bulduğu veya kasıtlı olarak yapılmadığı ya da en faziletliyi bırakıp daha az faziletli olanı yapmak şeklinde izah edilmiştir. İsmetin zıddı olan günahkarlık sıfatının peygamberlerde bulunması ise mümkün değildir. Sevgili dostlar, peygamberde bulunması akıl ve din açısından imkansız olan sıfatlara mümteni sıfatlar denir. Bunlar sıdkın zıddı yalancılık, emanetin zıddı ihanet, hainlik, fetanetin zıddı ahmaklık, kıt akıllılık, tebliğin zıddı ilahi buyrukları gizleme ve ismetin zıddı günahkarlıktır. Sevgili Diyanet Radyo dostları, şimdi peygamberlerde bulunması mümkün olan sıfatlardan bahsedeceğiz. Peygamberlerde bulunan bazı sıfatlar, onlar hakkında mümkün olan niteliklerdir. Buradaki imkan kavramından maksat, akli ve dini açıdan peygamberlerde olup olmamasında herhangi bir zorunluluk veya imkansızlığın bulunmaması demektir. Söz konusu sıfatlar şöyle özetlenebilir. Sevgili dostlar, bütün peygamberler beşer türünden seçkin insanlardır. Temel insanlık vasıflarında diğer insanlarla ortak özelliklere sahiplerdir. Bu sebeple peygamberler de doğar, büyür, yer, içer, evlenip aile kurar, tabiat şartlarından etkilenir, sevinir, üzülür, hastalanır ve ölürler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunur. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yer, çarşılarda dolaşırlardı. Allah Teala dinin insanlar tarafından daha kolay benimsenmesi, elçilerin örnek alınabilmesi, kendileriyle muhatapları arasında karşılıklı sevginin oluşması, görevlerini tam yerine getirebilmeleri gibi hikmetlere bağlı olarak elçilerini melek veya başka varlıklardan değil insanlardan göndermiş ve bu husus bir sünnetullah olarak tecelli etmiştir. Beşer olmanın bir sonucu olarak peygamberler ölümlüdürler. Yine beşer olmalarının bir başka sonucu da onların belli bir cinsiyete sahip bulunmalarıdır. Sevgili dostlar, Allah elçilerinde bulunması mümkün olan sıfatlardan bir diğeri toplumlarının arasından seçilmeleri. Cenab-ı Hak nübüvvetle görevlendirdiği kullarını genellikle içlerinde bulundukları, gelenek ve dillerini bildikleri toplumların arasından seçmiştir. Bu seçimin dışında kişinin kendi çabasıyla peygamber mertebesine çıkması, meleklerin veya diğer insanların seçimiyle peygamberliğe yükselmesi mümkün değildir. Nübüvvet makamı Allah Teala'nın seçip görevlendirmesiyle gerçekleşir. Bu husus Cenab-ı Hakk'ın mutlak tasarruflarına bağlı bir sırdır. Konuyla ilgili ilahi beyanların bir kısmı şöyledir. Ey Musa! Ben seni seçtim. Şimdi bildirilecek vahyi dinle. Allah kendisine elçi olma görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Peygamberlerin yaşadıkları toplumun salih fertleri arasından seçilmeleri, yabancı düşmanlığı gibi gerekçelerle toplum tarafından dışlanmamaları, toplumlarının sosyo-kültürel yapılarına yakından vakıf olup, daha iyi iletişim kurmaları gibi hikmetlere bağlıdır. Öte yandan Allah'ın gönderdiği mesajları toplumun anlayabilmesi için peygamberlere kendi kavimlerinin konuştukları dille vahiy gönderilmiştir. Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille indirseydik, iman etmeyenler mutlaka ayetleri tafsilatlıyla açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu diyeceklerdi. Sevgili dostlar, Allah elçilerinde bulunması mümkün olan sıfatlardan bir diğeri dini yükümlülük taşımaları. Yani nübüvvet makamı Allah elçilerini dini yükümlülükten sorumlu olmayacakları bir konuma yükseltmez. İlahi buyrukları yerine getirme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aksine peygamberlik görevin önemi ve makamın üstünlüğü nispetinde sorumluluğu artırır. İlahi buyrukları herkese örnek olacak şekilde yerine getirmekle mükellef kılar. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz. Ey Muhammed, de ki, ben Müslüman olanların ilkini teşkil etmek ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. Sevgili dostlar, bugün peygamberlikle ilgili konuşmaya devam ettik. Bir sonraki programımızda peygamberlerin görevleriyle ilgili konuşacağız. Burada olup bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
2: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 11 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzellik. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi, hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının

ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

0: Bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Âl-i İmran Suresi 31. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortası.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında ise güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6-7 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu büyük saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Ankara'nın uzun süredir gündeminde olan F-35 savaş uçakları ve jet motoru tedariki konusunda da yeşil ışık yakan Amerikan Başkanı, zirvede Erdoğan'ı mutlu edecek bir sürpriz yapacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4.300 yaralı olduğu bildirildi. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programının yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulacağımızı, farklı bağımlılık türlerinin sebeplerini, sonuçlarını, özellikle yeniden normalleşme imkanlarını konuşuyoruz. Bugün özellikle uyuşturucu bağımlılığından koruyucu etkenler neler olabilir? Onları birlikte değerlendirelim istiyorum. Aziz dinleyenlerim, destekleyici, özellikle tutarlı ve güçlü aile bağlılığı ve ilişkileri olan insanların dışarıda bir yeni bağlılık araması pek ihtimal dahilinde değil. Çünkü ne kadar güçlü bağlıysak birbirimize, o kadar çok aslında aile bağlılığı içerisinde ilişkilerimizi sürdürmeyi yeterli görüyoruz. Ancak tutarlı değilse anne baba ilişkileri, anne baba çocuk ilişkisi, akranların birbirleriyle olan münasebeti, güçlü bağlılık söz konusu değilse, burada bir takım sorunlar yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyorsa, kişi dışarıda başka bağlılıklar aramaya başlıyor. Tabii bu bağlılık gibi görünen masum isteklerde bir süre sonra aslında patolojik, sorunlu bir bağımlılığa dönüşüyor. Ve biz toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılığımızı ne kadar güçlü tutarsak, birbirimize olan bağlılığımız da o kadar güçlenmiş oluyor. Tabii insan ahlak varlığı, yaşadığı dünyayı ahlaki bir takım nitelikleriyle anlamaya, anlamlandırmaya, hayatına katmaya çalışıyor. Bu olmadığında ahlaki krizler yaşayabiliyor. Sosyal dünyada olup biten pek çok hadise doğrudan insanın kendi ruh dünyasını ve genel olarak da toplum ruh sağlığını etkileyebiliyor. Ve biz güçlü bağlarla birbirimize bağlandığımızda aslında bir tür bağışıklık sistemi oluşturmuş ve koruyucu etkenleri her tür bağımlılık karşısında o kalkanı kuşanmış oluyoruz. Yine sosyal çevreyle kurulmuş sağlam bağlar aynı şekilde bizi güçlü tutmak için son derece önemli. Bu sosyal çevre aile dışı çevre de olabilir. Yakın çevre anlamında aile ilişkilerimiz de olabilir. İş yerimiz olabilir. Okuyor isek okulumuz olabilir. Arkadaş, akraba, komşu çevremiz olabilir. Ama her durumda bizi koruyan bir takım etkenlerin var olduğu ortamı kastediyorum. Tabii kişinin kendini ifade edebileceği kültürel, sanatsal, sosyal, sportif bir takım faaliyetler içerisinde olması özellikle gençlik döneminde son derece önemli. Çünkü bunlar olmadığında kişi kendini yalnız hissedebiliyor. Sosyal izolasyon bir insan için en büyük acı. İzole hayat sürmek, izolasyon içerisinde yalıtılmış bir çevrede varlığını sürdürmeye çalışmak zorlayıcı etkenler arasında sayılıyor. Tabii sosyal bağlılıklarımız birbirimize olan duygularımızı, düşüncelerimizi, değerlerimizi, bakış açımızı doğru anlatabildiğimizde, aktarabildiğimizde bizi güçlendiriyor. Ve kişi duygu ve düşünceleri kabul gördüğünde sosyal beğeni ölçütleri onu hayata tutunmaya zorluyor. Tabii kişinin yine bir takım zararlı etkenlerden uzaklaşması için de bu tür bağlılıkların, bu tür nitelikli ilişkilerin önemi son derece yüksek. Tabii uyuşturucunun özellikle zararları konusunda bilgilendirici faaliyetlere erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Çünkü merak duygusu, sevgili dinleyenlerim, insanı her tür yanlışa iten faktörlerin başında geliyor. Özellikle çocuklar, özellikle ergenler yeni olana merak duyuyorlar. Kendilerine sıkça tekrarlanan, reklamı yapılan, servis edilen ilgilerini daha çok çekebiliyor. Tabii yetişkinlerin bu konuda bilgisi, tecrübesi doğal olarak daha yüksek. Ama çocuklara da onların, yani bizlerin rehberlik etmesi gerekiyor. Gençlere aynı şekilde doğru modeller ortaya koymamız gerekiyor. Ve onların yüksek bir benlik saygısı edinmeleri için her tür desteği sunmamız gerekiyor. Tabii yaşanabilecek psikolojik ya da fizyolojik sorunlarla baş etme becerisi kazanmaları konusunda da hem bizim hem de onların kendi imkanlarının harekete geçirilmesi lazım. Sevgili dinleyenlerim, gelecekle ilgili yaşam hedeflerinin belirlenmesi, uygun rol modellerin benimsenmesi, ailenin bağımlılık öyküsünün olmaması, yine madde kullanılmayan bir sosyal çevre içerisinde bulunulması, bağımlılığa koruyucu faktörler arasında eklememiz gereken çok önemli olumlu etkenler grubunu oluşturuyor. Tabii biz ne kadar nitelikli bir çevrede yetişir, nitelikli insanlarla bir arada olur, onların bize sağlayacağı nitelikli hedefleri kendi hedefimiz olarak benimser, onları gerçekleştirmeye çalışırsak o kadar çok potansiyellerimizi hayata katmış oluyoruz. Her tür bağımlılığın arkasında bir yoksunluk, mahrumiyet duygusu var çünkü. Uzun süre yoğun biçimde kullanılan bir maddenin kan ve doku yüzeyinde ortaya çıkardığı pek çok etken, pek çok belirti var ve bütün bunlar yoksunluk hissi oluşturuyor bizde. Bunlar bazen biyolojik yoksunluk, bazen fizyolojik, bazen ruhsal yoksunluk olarak karşımıza çıkıyor. Eksiğini hissettiği şeyi kişi kendinde tamamlamaya çalışıyor ve bağımlılık aslında bir tür yanlış hissiyatın ortaya çıkardığı bir yanlış tamamlanma dürtüsü olarak karşımıza çıkıyor. Yoksunluk belirtilerinin çıkmasının ardından kişi bu belirtileri hafifletmeye ya da bunlardan kaçınmaya çalışıyor. Bu da işte bir madde kullanım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Çünkü yoksunluk kullanılan maddeye ve fiziksel duruma göre değişkenlik gösterse de doğrudan doktor desteğiyle atlatılabilecek bir süreci ifade ediyor artık bir süre sonra. Çünkü bağımlıysanız mücadele etmek zorundasınız. Bağımlıysanız o döngüyü kırmak zorundasınız. Ve bunu kendi iradenizle, çevrenin desteğiyle yapamıyorsanız profesyonel destekle, bir hekim, bir doktor desteğiyle ancak başarabiliyorsunuz. Sevgili dinleyenlerim, kişinin yine uyuşturucu madde kullanımını bıraktıktan sonra uyuşturucu maddeye ilişkin şiddetli bir arzu duyması, madde kullanmaya iten bir dürtü oluşturuyor. Biz buna aslında aşerme diyoruz. Yani bağımlılık gelişmesiyle birlikte ortaya çıkıyor bu durum ve kişinin alkol ya da maddeyi tekrarlayıcı şekilde kullanmasına neden oluyor. Bu istek beyinden kaynaklanıyor ve kişinin hiç beklemediği bir anda gelebiliyor. Dolayısıyla bir süre sonra geçer düşüncesiyle hareket etmek yerine bu isteğin gerçekçi olup olmadığını ya da etkeninin ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Kişinin bu duygu ve belirtileri iyi tanıması gerekiyor kısaca. Dolayısıyla yine bağımlılık tedavisinde aşerme ile mücadele edilmesi önem taşıyor. Çünkü bir şey olmaz, bir kereden bir şey olmaz, bu hissiyat geçicidir gibi çevreden destek değil de aslında olayı hafife alma şeklindeki yaklaşımlar bir süre sonra bağımlı kişinin o maddeye, o duruma daha da bağlı hale gelmesini ve onun bağımlılığa dönüşüp bir süre sonra artık o döngüden kurtulmasının zorlaşmasını beraberinde getiriyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün de uyuşturucu bağımlılığından koruyucu etkenleri değerlendirmeye çalıştık. Bu etkenlerin pek çok sebepten kaynaklandığını ve arka planda yatan bu sebeplerin iyi anlaşılmasıyla ancak mücadele edilebileceğini ve zamanla ortadan kaldırılabileceğini değerlendirdik. Evet, hepinize sağlıklı, esenlikli, madde ve uyuşturucu kullanımından uzak, bağlılıklarınıza daha çok yaklaştığınız, bağımlılıklarından olabildiğince uzaklaştığınız, hayata tutunmak için kendinizi ve çevrenizi bir umutla kucakladığınız esenlik dolu bir gelecek diliyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun, sağlıkla, huzurla kalın aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceye, kim ağırlayacak ve uğurlayacak?

geleceği. Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi. Karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Kadir Kargı'nın kaleminden Kurak Çığlık, Turkuaz Yelekliler. Yine meşakkatli bir yolculuğun ardından kan ter içinde evine dönen Makena, bitkin bir vaziyette kendini yatağa attı. Yorgunluk yavaş yavaş bedenini esir almıştı. Göz kapakları ağırlaşıyor, uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyordu. Dışarıdan gelen sesleri duymazdan gelmeye çalışsa da olmadı. Çocukların cıvıltıları ve kadınların sevinç çığlıkları sanki evin içine dolmuştu. Welcome, welcome sesleri neşeyle yankılanıyordu. İçindeki merak giderek kabardı. Orada bir şeyler oluyordu ama ne? Makena yavaşça doğruldu ve kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında gördüğü manzaraya odaklanmakta zorlandı. Köydeki insanlar sevinçle ve coşkuyla birbirlerini karşılıyorlardı. O an gözleri parladı. Yorgunluğunu unuttu ve ilerleyip kalabalığın içine karıştı. Fakat bir de ne görsün, gelenler beyaz adamlardı. Adamların hepsi de turkuaz yelekler giymişlerdi ve ellerinde gıda kolileri de vardı. Yeleklerin üzerine işlenmiş ay yıldızlı kırmızı bayrak dikkatini çekti. Geldikleri ülkenin bayrağı olmalıydı bu ama Makena hangi ülke olduğunu tanıyamadı. Herkese bir şeyler dağıtıyorlar, çocukları çikolata, şeker ve balonlarla sevindiriyorlardı. Ama sadece çocuklar değildi sevinenler. Hayatlarında ilk kez çikolata ve balon gören yaşlılar da alabilmek için çocukların arasında sıraya girmişlerdi. Makena bir yandan şahit olduğu bu manzara karşısında kahrolurken diğer yandan da çocukların mutluluğunu gördükçe seviniyordu. İnsanları seyre dalmışken kendisine uzatılan koliyi istemsizce alacak oldu ama ne yaptığını fark edince durakladı. Derin bir nefes aldı ve babasının öğütlerini hatırladı. "Unutma kızım, bir mizungu sana iyilik yapıyorsa bu onun yardımsever olduğu anlamına gelmez. Mizungu sana iyilik yapıyorsa senden hala alacağı çok şey var demektir." Bu düşüncelerle yardım kolisini almadan evine döndüyse

0: de az sonra kapısı çalındı. Kapıyı açınca karşısında mütebessim çehresiyle 40 yaşlarında bir mizungu belirdi. Ama bu beyaz adam Britanyalılara hiç benzemiyordu. Elindeki yardım kolisini genç kıza uzattı fakat Makena yine kutuyu almadı. Oysa ihtiyaç sahibiydi. Zaten bu yörede iyiliğe muhtaç olmayan birine rastlamak neredeyse imkansızdı. Genç kız Mizungu'nun yardımını almamakta kararlıydı. Gururu ve babasından dinledikleri buna izin vermiyordu. Artık kimseye bağımlı olmak istemiyordu. Ancak turkuaz yelekli adam kararlı görünüyordu. Elindeki paketi yavaşça kapının eşiğine bıraktı ve son bir tebessümle oradan ayrıldı, sessizce. Makena kapıyı kapatmadan önce turkuaz yeleklinin gidişini izledi. Bu sefer bir şeylerin farklı olduğunu hissetti ama umutlanmaya korkuyordu. Yardım kolisi orada öylece durdu. Alamazdı, almadı. Aslında buna ihtiyacı da vardı. Ama bağımsızlık da bir o kadar kıymetliydi. Kıymetli dinleyenler, okuduğum satırlar Kadir Kargı'nın muhtelif zamanlarda ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın çeşitli yardım programlarında gönüllü olarak gerçekleştirdiği Afrika yolculuklarını ve orada başından geçen hikayeleri anlattığı Kurak Çığlık isimli eserin Turkuaz Yelekliler adlı yazısından. Gerek kitabın adından gerekse birlikte okuduğumuz bu yazıdan anlaşılacağı üzere yardım deyince sınır tanımayan Afrika yolcusu gönüllerin ve engin gönüllülerin hikayesini anlatan bir eser. Eserin arka kapak yazısında yer alan ifadelerse bu yolculuğu ve kitabı özetler mahiyette. Beyaz adam Afrika kıtasına bugüne kadar hep acı ve gözyaşı taşıdı. O Afrika'nın tarihini, kültürünü ve kaynaklarını sömürüp giderken geride kalan, yok edilen kimliklerin, bitmek bilmeyen savaşların ve kırılan hayatların arasında yankılanan kurak çığlıklar oldu. Bir gün birileri bu kurak çığlığı duydu ve her şey değişti. Bu kitap kaynakları sömürülmüş, susuzluk ve yoksullukla mücadele eden Kenya'nın Midoina kasabasına bağlı bir köy halkının bu kez bambaşka beyaz adamlarla kesişen yollarını ve kurak çığlığın yerini ağabey hayata bırakış hikayesini anlatmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayrıcı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Kadir Kargı'nın kaleminden Kurak Çığlık isimli eseri konuk ettik. Kimliklerinden koparılan, kendi öz kaynaklarından mahrum bırakılan, emperyalistler tarafından sömürülerek bir yudum temiz suya hasret ve yardıma muhtaç bir yaşama mahkum edilen insanlarla yolları kesişen, Türk beklenendir düsturunca kıtalar aşan gönül erlerinin hikayesini anlatan bu kıymetli ama çok kıymetli çalışmayı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

nereye baktımsa her canlının kendi cinsiyle birlikte olduğunu gördüm. Sığırcığı kayalardaki kaklarda gördüm. Baktım arkadaşı da karaymış. Dikkat edersen suçulluğu kuğulara katılmaz. Ak kuşlar kara kuşlardan uzaklaşır. Uçan kuşlar bile sürü içinden kendi eşini bulur. Bir insan olarak sen de kendi işine ortak edeceğin kişiyi iyi seç.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında ise güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6-7 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu büyük saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Ankara'nın uzun süredir gündeminde olan F-35 savaş uçakları ve jet motoru tedariki konusunda da yeşil ışık yakan Amerikan Başkanı, zirvede Erdoğan'ı mutlu edecek bir sürpriz yapacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ardarda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4.300 yaralı olduğu bildirildi. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Yağmurlar

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız, sesimizin ulaştığı kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizin bedenlerine sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin. Kazançlarımıza bereket versin. Helalinden kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü maddi ve manevi hastalıktan, bela ve musibetten her birimizi muhafaza eylesin. Evet, Zümer suresine devam ediyoruz. 27. ayet-i kerimeye gelmiştik kıymetli dinleyenlerim. 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri, Estağfirullah. وَلَقَدْ طَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Muhakkak ki biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Her türlü örneği verdik. Pek çok şeyden bahseder Kur'an-ı Kerim. Yani bazen yağan yağmurun yağmasındaki hikmete, bazen esen rüzgarlara, bazen küçücük bir kara parçasından, toprak parçasından yetişen farklı farklı renklerde, tatlardaki sebzelere, meyvelere, bitkilere, bazen efendim güneşten, bazen geceden, bazen göklerin ve yerin yaratılmasından, bazen gündüzün ve gecenin belli bir süreyle devam etmesinden, eğer bu ebedi olsaydı haliniz sonuç nasıl olur diye sorduğu sorulara kadar böyle hemen hemen her gün gördüğümüz, şahit olduğumuz, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız hadiselerden örnekler vererek Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de varlığına, birliğine, kudretine sürekli vurgu yapar. Yani işte diyelim ki çok bildiğimiz ayet-i kerime, Allah'ın ayetlerindendir kendileriyle huzur bulacağınız eşler var etmesi sizin için aranıza meveddet ve merhamet koyması buyurur. Allah'ın ayetlerindendir renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olması buyurur mesela. Yani bizim böyle hep içinde bulunduğumuz ama üzerinde durmadığımız, belki düşünmediğimiz pek çok örneği Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize hatırlatmak suretiyle, bitkilerin kuruduktan sonra ağaçların, çiçeklerin yağan bahar yağmurlarıyla yeşermesini anlatarak mesela öldükten sonra dirilişe vurgu yapar Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Her sene biz mutlaka adeta böyle bitkiler planında, ağaçlar, çiçekler planında bir mahşer yaşıyoruz neredeyse. Yani öldükten sonra, daha doğrusu dirilişe şahit oluyoruz adeta. Bunu anlatır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ve bize bunlardan ders ve ibret almamız gerektiğini hatırlatır. Yani tuz oranları birbirine farklı olan denizlerin birbirine karışmamasını, böyle arada adeta bir set varmış gibi iki suyun birbirinden böyle karışmadan durmasını mesela örnek verir. Bunun kudretinin eseri olduğunu söyler. Biz belki tespit ettiğimiz ama ilahi kudrete dikkat etmediğimiz pek çok örnek Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Elbette bu örnekleri okuyunca iman edenlerin imanları kuvvetlenir. Geçen haftaki programımızda ifade ettiğimiz gibi derileri de efendim tüyleri de onun etkisiyle ürperir. Hem bedenleri, kalpleri zikre yumuşar. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani bu ayetleri, bu hakikatleri okuduğu zaman inkarcılarınıza nefreti artar, kaçışı artar, küfrü artar, inkarı artar, azgınlıkları artar. Hani şu sözü çok kullanıyoruz, bir kez daha söyleyelim. Aynı sudur. O suyu yılan içer, zehir olur. Arı içer, bal arısı içer, bal olur yani, tatlı olur. Dolayısıyla insanın istifade edebilmesi için bu güzelliklerden, bu hakikatlerden, bu hakikatleri görebilmesi için iman etmesi gerekir. İman etmedikçe bu hakikatler ne kadar çok söylense, ne kadar çok tekrar edilse kendi durumunda bir değişiklik olmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahih bir imanla iman edebilmeyi, okuduğumuz, dinlediğimiz hem kitabın ayetleriyle hem de şahit olduğumuz kainattaki ayetlerle imanı kuvvetlenen kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'anen Arabiyyen gayre zî ivecin leallehum yettegûn. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar, yani takva sahibi olsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Her türlü misali Arap diliyle indirdiğimiz. Niye Arap diliyle indirdiğimiz diyor? Çünkü Arap bir topluma iniyor. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an'dan maksat anlamaktır ve yaşamaktır. Niye? Arapça konuşulan bir topluma mesela İbranice inmemiş Kur'an-ı Kerim. Daha önceki Kitab-ı Mukaddes'in diliyle inmemiş Kur'an-ı Kerim. Çünkü öyle inmiş olsaydı bu dili bilmeyen insanlar sadece okumakla kalır, içerisindeki hükümleri öğrenemez, hayatlarını ona göre tanzim edemez, düzenleyemezlerdi. Son ilahi vahide Allah'ın kelamı Arapça olarak tecelli etmiş ve Kur'an'ın orijinal metni de bu dildedir, Arapçadır. Çünkü Arap bir topluma gelmiştir. Bu Arapçanın şöyle ya da böyle oluşundan, başka dillerin kıymetsiz oluşundan değildir. Yani böyle bir sonuç çıkarmamak lazım. Arapçayı konuşan bir topluma inmiştir. Evrensel, alem, cihan şumul mesajlarla inmiş bir kitaptır. Ama bir dilde inecekti. Hangi insanlara muhatap olduysa o dilde inmiştir. Yani anlaşılması için zaten bu da bir şeydir, mecburiyettir adeta. Şartlar gereği Allah onun başka bir milletin diliyle inmesini murad etseydi eğer, yani başka bir topluluğa inmiş olsaydı, orijinal metin de o dilde olurdu. Başka bir dilde inmiş olsaydı, yani başka bir topluma daha doğrusu inmiş olsaydı, onların konuşmuş olduğu dilde inerdi Kur'an-ı Kerim. Şu halde hiçbir çeviri Kur'an'ın kendisi değildir. Çeviriyi yapan kimsenin asıl metinden anladığıdır. En iyi anlamak, en doğru anlamak bu dilin inceliklerine, hususiyetlerine vakıf olmakla mümkündür. Bunun için okuyan, anlamaya çalışan insan böyle okumasını sürekli geliştirmeli, tek bir kişinin anlayışıyla yetinmemelidir. Yani çeviri, mesela elimizde çok sayıda çeviriler var. Kur'an-ı Kerim çevirileri var, mealleri var, tefsirleri var. Birisinin, bir çevirenin, bir tercüme edenin, bir meal verenin verdiği anlamı başkasında bazen görememekteyiz. Yani aynı manayı görememekteyiz. Birbirlerinden farklı anlama ihtimallerine şahit olmaktayız. Bu normal bir şeydir. Yani insan bilgisi kadar, kabiliyeti kadar, altyapısı kadar vakıf olabiliyor. Dolayısıyla eğer bu orijinal dili bilme imkanımız yoksa, bilemiyorsak, kendi dilimizde açıklamasını tek bir şeyden değil, ağızdan değil, belki birden fazla kalemden okumak, ama mutlaka karşılaştırmalı. Özellikle konuya uzmanlık düzeyinde, yani ilgi gösteren, daha böyle fazlaca zaman ayırabilenlerimiz açısından karşılaştırmalı, okumak ve daha iyi anlamaya çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. 29. ayet-i kerime şöyledir. Daraballahu meselen raculen fihi şurekâ'u müteşâkisûn ve raculen selemen li racul hel yesteviyâni mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemûn. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Birden fazla patronu var. Yani 10 tane patronu var. Ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor diyelim ki. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Bir tek yöneticisi var. Sadece onunla çalışıyor. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Şimdi tek Allah, yani tek Allah'a ibadet eden kimse, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitap bellidir. Bir usule göre hareket edecek, yol belli, yöntem belli, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazandıracak tarz, tavır, hareket belli, davranışlar belli. Şimdi bir de düşünün ki o böyle diyor, bu böyle diyor, şu şöyle diyor filan, bir örnek veriyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi Rabbimiz bütün kainatı tevhid, yaratanın, yaşatanın, yönetenin birliği esası üzerine kurmuştur. Her şey tevhid üzerine kuruludur. Eğer insan davranışlarında, inancında tevhidi yakalayamazsa çelişkilerden kurtulması mümkün değildir adeta. Kıymetli dinleyenlerim, burada şöyle bir açıklama var. Diyor ki tevhid inancının makul oluşu, akliliği sağlayacağı huzur ve güven duygusu İslam öncesi Arap toplumunun bir realitesiyle, köleliğe dair bir örnekle anlatılmaktadır bu ayet-i kerimede. Buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Kölelik olsa, ben onu hani patron diye örnek verdim, kölelik olsa o da onun sahibi, onda ortak. Mal kabul ediliyor ya, köle, o da ortaklığı var, o da ortaklığı var. O bir şey istiyor, o filan yere gönderiyor, o filan başka yere gönderiyor. Böyle sürekli çakışıyor, çelişiyor şeyleri, istekleri, beklentileri o kişiden. Şimdi buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Oh be! Yani kurtulduk ya, bir dediği belli, istediği belli, emri belli, yasağı belli. Ya rahatlatır insanı. Yani basit dünyevi işlerde bile bir kişiye çalışması insana müthiş bir şey sağlar, rahatlık sağlar. İşte çok tanrıcılığın her çeşidini reddedip bir olan Allah'a inanmak da böyledir. Bu hem aklın gereğidir, hem de huzur ve mutluluk getirir. Yalnız Allah ilahlığa layıktır. Allah'tır tanrılığa, ilahlığa tek layık olan yegane güç sahibi, alemlerin Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Bunun için bütün övgüler ona mahsustur. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Bütün hamd, bütün övgüler, hamd edilmeye layık olan sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanın dünya hayatında da huzur bulması için vahid, birleyen, yaratıcının, yaratanın, yaşatanın, yönetenin tek olduğu inancına sahip olması, dünya mutluluğu açısından da, elbette ahiret mutluluğu açısından da tevhid inancına sahip olması zaten olmazsa olmazdır. Çünkü Allah'ın bağışlamayacağı tek günah şirktir. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Allah bunu asla, yani görmezlikten gelmez tabiri caizse. İnne şirke le zulmün azim. Şirk, Allah'a ortaklar kabul etmek. Yani Allah yarattı ama yaşatmada başkasının da payı var. Yönetmede başkasının da payı var. Allah rızkı veriyor ama onu kime nasıl dağıtacağımı başkası da belirleyebilir. Allah kainatı yarattı ama o kainatın belli bölgelerine, o dünyanın belli alanlarına başkası karışsın, o karışmasın gibi kanaatlere, inançlara sahip olmak şirk, Allah korusun. Bunu bağışlamaz Cenab-ı Hak ve bunu büyük bir zulüm olarak nitelendiriyor. Ve bunu 29. ayet-i kerimede bir örnekle, yani birden fazla sahibi, efendisi, patronu olan kişiyle, tek bir sahibi, efendisi, patronu olan kişi örneğiyle de anlatıyor bize. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık, nasıl, ne şekilde yaşamamız gerektiğini belirleyen yegane güç, yegane ilah, yegane Rab olarak benimseyen, iman eden ve öylece yaşayan, şirkten, nifaktan uzak kalan kullarından eylesin cümlemizi duasıyla onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli kardeşim.
1: Değerli hocam nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
2: Allah razı olsun muhterem hocam. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyız. Değerli hocam toplumda ifade edilen göz değmesi ve nazar gibi ifadeleri biraz detaylandıralım. Bu ifadeler nedir ve buna karşı göz değmesi ve nazara karşı ne gibi önlemler almalıyız?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocam, nazarın yani göz değmesinin mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kimselerin bakışlarında olumsuz etkiler olduğu, olumsuz etkiler meydana geldiği dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nazardan Allah'a sığının. Çünkü nazar yani göz değmesi haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazar değmesine karşı ayetel kürsi okuduğu, yine İhlas suresini ya da Felak'na surelerini okuduğu, ashabına da bunları okumayı tavsiye ettiği bilinmektedir. Değerli hocam, işte biz de göz değmesinden yani nazardan kurtulmak için Allah-u Teala'ya yalvarmamız, yakarmamız ve o nazarın etkisinden kurtulmak için Allah'a itimat edip güvenmemiz de ayrıca gerekir. Nazar konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının bir gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfedilmemeli ve oralardan başka yerlerden herhangi bir yardım beklemememiz gerekir. Bu bağlamda yani toplumumuzda da bilinen her yerde satılan kadim geleneklerden ama İslami olmayan kadim geleneklerden kalan nazar boncuğu diye bir şey vardır malumunuz. İşte bu nazar boncuğu veya benzeri şeylerin, benzeri taşların ya da bir takım nesnelerin nazarın etkisinden kurtulmak için kullanılması bid'attir, hürafedir, caiz değildir, din tarafından kabul edilebilecek bir şey değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin. Yine bir başka hadis-i şerifte nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin haşa ve kella, neuzübillah Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir. Onun için nazarlık takmak,

0: nazarlıktan bir güç beklemek, o nazarlık taşı dediğimiz boncuğu esas almak ve bütün kötülükleri onun sayesinde açtığımızı düşünmek asla ve asla dinen kabul edilebilecek bir husus değildir.
1: Ona sığınmak gibi oluyor sanki.
0: Tabii ki, yani bizi olumsuz etkilerden koruyan sanki o nazar boncuğu gibi kabul edilmekte. Ondan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualara başvurmak en önde gelen vazifemiz olmalıdır. Tekrar ifade edelim, kısaca nazar isabet ettiğini veya nazara maruz kaldığını düşünen bir kardeşimiz Ayet-el Kürsi, İhlas-ı Şerif, Felak-Nas dualarını okuyabilir. Bunun dışında yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Eûzü bi kelimâtillâhit-tâmmeti ve min külli şeytanin ve hemme şeklindeki duayı devamlı okuyabilir. Bu duada şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz bu duayı torunlarına okumuştur. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım. İşte biz de bu şekilde nazarın olumsuz etkilerinden korunmuş oluruz. Yoksa nazar boncuğuna veya nazar için kullanılan diğer nesnelere başvurarak bunun olumsuz yönlerinden kurtulamayız.
1: Değerli hocam, nazar boncuğundan bahsettik ama bir de muska kullanma durumu var. Muska ile alakalı durum nedir? Muska kullanmak caiz midir? Nazar ve göz değmesine karşı kullanılabilir mi?
0: Muhterem hocam, aynı şekilde muska da eskiden beri toplumumuzda kullanıldığını gördüğümüz şeylerden birisidir. Muska, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak ve kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı olduğu bir metindir. Çoğunlukla bunu korumak için belli bir bez veya deri parçalarına sarıp kişiler üzerinde taşırlar. Evet, korku ve nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur'an ayetlerini okumak caizdir. Buna rukye de denilir. Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp insanların üzerinde asması ve iliştirmesi ya da bir yerlere koyması hususunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen herhangi bir rivayet yoktur. Yani bir insan ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp onu da bir şeylere sarıp üzerinde taşımaktansa o ayeti kerimeyi kendisi okumalıdır. Mesela Fatiha-i Şerif şifa ayetidir. Fatiha-i Şerif'i okuyabilir, Ayet-el Kürsi'yi okuyabilir, İhlas-ı Şerif'i, Muavvezeteyn, Felaknas dualarını okuyup bu şekilde Allah'tan şifa isteyebilir. Ama bunları bir metne yazıp da üzerinde taşıması ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir uygulama değildir. Bazı sahabeler şöyle bir rivayette bulunmuşlardır. Yani sizden biriniz uykudan korkan, efendim bir durumda, hani küçük çocuklar, henüz temyiz çağına gelmemiş çocuklar için bu duayı yazıp onun üzerinde bulundurduklarını söylemişlerdir. Fakat bu küçük çocuklar malum haliniz okumayı bilmedikleri için hani böyle bir uygulama yapılmış bir dönem veya bazı böyle öğretiler var. Fakat 7 yaşından sonra çocuğumuza biz Fatiha-i Şerif okutursak, öğretirsek, ezberletirsek, çocuğumuza da şu konuda bilinç kazandırırsak, böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında yavrum Fatiha suresini oku. O zaman onu üzerinde taşımaktansa bunu okumayı ya da biz anne baba olarak çocuğumuza bu duaları okumamız, onun bu tür kötülüklerden, kötü şeylerden korunması için Allah'a dua etmemiz daha doğrudur. Ancak bazı alimler yine de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden yazılmış bazı muskaları, işte bu ayetleri bir metne yazıp onu çocuğumuzun veya işte büyüklerin, okuyamayanların üzerinde

0: taşımasını caiz görmüşler, bir sakınca görmemişler. Ancak burada kırmızı çizgi şudur: bu muskadan medet umulmaz. Onu koruyucu olarak algılamak yanlıştır. Biz ancak ve ancak Allah'a ibadet eder, ancak ve ancak Allah'tan yardım diler ve Allah'a itimat eder, ona güveniriz. Onun için gelecek olumsuzlukları Rabbimizin gidereceğini, yok edeceğini, bize ulaşmasını engelleyeceğini umarak Allah'a dua etmemiz doğru olandır. Bir de burada özellikle ifade etmem gereken bir husus, bu tür muska yazan efendim bir takım istismarcı kimseler vardır. Bunlar insanların duygularını kullanarak, istismar ederek efendim bu tür şeyler yazıp insanların maddiyatlarını onların elinden almaktadırlar. Burada tekrar ifade edelim, bir metni yazıp üzerimizde taşımaktansa onu okumamız daha doğrudur. Hele ki okuma yazma bilmeyen, neredeyse ümmi olan bu tür muskacıların, muska yazanların yazdığı muskalara da iltifat etmemiz çok doğru olmaz. Bilelim ki orada sadece ayeti kerimeler yok, bazı efendim sihirden, büyüden şeylerin de, işaretlerin de olabileceğini unutmayalım. Onun için bu insanları istismar eden, onların dini duygularıyla oynayan, onların menfaatlerini, maddiyatlarını alıp menfaatlenmek isteyen kimselerin tuzağına düşmeyelim.
1: Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli hocam, Rabbim ömrünüzü müzdat etsin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Kamu spotu.

merhaba. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 11 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi, hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

0: Bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Âl-i İmran Suresi 31. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasındaysa güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken, yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4300 yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili zili çaldı, bütün yurtta karne coşkusu yaşandı. Öğretmenleriyle vedalaşan öğrenciler yaz tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün Balkanların kuzeyine, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a doğru yola çıkıyoruz. Tuna ve Sava nehirlerinin kavuştuğu bu stratejik şehir, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir idari ve askeri merkez haline gelmiş. Şehrin tarihi dokusundan günümüze ulaşabilen nadir Osmanlı eserlerinden birini ben de bugün sizlerle birlikte yaklaşık 10 yıl aradan sonra ziyaret etmiş olacağım. Gönül dünyamda müstesna bir yere sahip olan ve özellikle Belgrad'ın sembollerinden biri haline gelmiş Bayraklı Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Belgrad'daki Bayraklı Camii Şerifi 16. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşık 1575 ve 1580 yılları arasında inşa edildi. Camii Şerif'in banisi Osmanlı döneminde Belgrad'da görev yapmış bir vakıf kurucusu olarak bilinen Damat Sinan Paşa'dır. Sinan Paşa Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki idari yapılanmasında önemli görevler üstlenmiş. Ayrıca şehirdeki imar faaliyetlerine de katkıda bulunmuş bir devlet adamı. Onun adına inşa edilen bu Camii Şerif, Belgrad'daki Osmanlı varlığının günümüze ulaşan en önemli izlerinden biridir. Hatta bir şey söyleyeyim efendim, ibadethane olarak belki Belgrad'daki tek Osmanlı eseridir. Camii Şerif tek kubbeli ibadet mekanı yani harimiyle, kalın taş duvarları ve mütevazı planıyla dikkatimizi çekiyor. Özellikle dönemin şehir içi mahalle camileri geleneğinin birebir yansımış hali. Sevgili dostlar, Bayraklı Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliği Belgrad'da Osmanlı'dan günümüze ibadete açık kalan tek cami olması. Bu yönüyle yalnızca bir tarihi yapı değil, aynı zamanda şehrin İslami mirasının yaşayan tek temsilcisi olarak kabul edilir. Osmanlı döneminde şehirde çok sayıda cami bulunmasına rağmen zamanla büyük bölümü yıkılmış veya farklı amaçlarla kullanılmış. Camii Şerif'in iç mekanı oldukça sade. Osmanlı'nın geç dönem Balkan camilerinde görülen bu sade üslup, ibadetin huzurunu ön plana çıkartıyor. Ahşap detaylar, küçük ölçekli süslemeler ve dengeli mekan düzeni camiye dingin bir atmosfer kazandırıyor. Sevgili dostlar, tarih boyunca Bayraklı Camii Şerifi birçok kez onarım görmüş. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Belgrad'ın geçirdiği savaşlar ve yıkımlar Camii Şerifi de menfi olarak etkilemiş. Buna rağmen yapı her dönemde yeniden ayağa kaldırılmış ve ibadete açık tutulmuş. 20. yüzyılda yapılan restorasyon çalışmalarıyla Camii Şerif özgün kimliğine uygun şekilde korunmuş ve hamdü senalar olsun günümüze ulaşmış. Camii Şerif'in bulunduğu konum da tarihi açıdan oldukça önemli sevgili dostlar. Belgrad'ın eski merkezine yakın bir noktada yer alan bu Camii Şerif, Osmanlı döneminde çevresindeki mahalle ile birlikte bir sosyal yaşam alanı oluşturuyor. Camii Şerif'in çevresi hem ibadet hem de günlük yaşamın kesiştiği bir merkez olarak uzun yıllar boyunca şehir hayatında önemli bir rol oynamış. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in özellikle günümüzde Belgrad'ın en önemli tarihi yapılarından biri olarak varlığını sürdürmesi bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Şehrin yapısı içinde geçmişten kalan bu mütevazı eser, hem yerel Müslüman topluluğun ibadet mekanı hem de şehri ziyaret edenlerin ilgisini çeken bir kültür mirası olarak

0: ayakta durmaya devam ediyor. Bizler için ehemmiyetli olan bu cami-i şerifin harimine dahil olup o güzel mekanda Cenab-ı Allah'a ibadet ve taat ile meşgul olmaktır. Acziyetimizi idrak edip Cenab-ı Allah'a kul olma ümidini taşıyarak ibadet ve taat ile meşgul olmak, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine, bizi bizden daha iyi bildiğine inanarak, Allah-u Teala'nın beytine, Beytullah'a yönelip namaza durmak, hakikaten bu mekanın güzelliğine güzellik katacaktır diye ümit ediyorum. Belgrad'dan, Bayraklı Camii Şerifinden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur, diğeri şekerle doludur. Böyle yüz binlerce birbirine benzeyen şeyler bulunur ki aralarında 70 yıllık fark vardır. Bu yer yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir.

Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Alem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet. Oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem çarşı pazar.

Eller dil bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Gece gündüz zar efkan eyleyip inlerdi dil. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor.

konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil insanı kazanmalı ve insan insanı değil parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Esuf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasındaysa güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran'sa ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken, yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4300 yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili zili çaldı, bütün yurtta karne coşkusu yaşandı. Öğretmenleriyle vedalaşan öğrenciler yaz tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
2: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo, Abidin Öztürk.

0: Kan Stüdyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları yanıtlamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
1: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz.
0: Hamdolsun iyiyiz, iyiceyiz, daha iyi olacağız. Geçmişlerimize rahmet okuyarak başlayalım istiyorum bu bölümde. Soru bununla ilintili değil ama her bölümde Ankara Abidin Özkan Stüdyosu diyoruz. Bu stüdyo bir kişi, Diyanet Radyoları geçmişte prodüksiyon yönetmenliğini yapan Abidin abimizin adının verildiği stüdyo. Rahmet Rahman'a genç yaşta kavuşmuştu. Ailesine bir kez daha sabırlar. İş arkadaşlarına aynı şekilde. Ona da rahmet dileyelim istiyorum. Bu vesileyle onun namında bize şu an kulak veren dinleyicilerimizin geçmişlerine Rabbim rahmet etsin diye başlamak istedim.
1: Amin. Yüreğinize sağlık. Ben de sizin bu duanıza, rahmet dileklerinize yürekten katılıyorum. O kardeşimizin şahsında bütün geçmişlerimize Mevlam rahmet eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun. Hocam şöyle bir soru var. Selam vermişler. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Merak ettiğim sorum şu. Kur'an'ı henüz Arapça okuyamıyorum. Babamın kabrinde günlük hayatımda Türkçe okumanın sevabı Arapça okumaya göre aynı mıdır demişler. Buyurun hocam.
1: Evet, babasına da rahmet diliyoruz bu kardeşimizin. Allah ne güzel babasına bir evlat görevi yapmak istiyor. Doğrusu duygulandım bunu dinlerken. Kur'an-ı Kerim'in hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilebilmesi için, dikkat buyurun, Arapça alfabe ile yazılmış orijinal haliyle okunması gerekir.
0: Evet.
1: Soru soran kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından orijinal haliyle okumayı öğreninceye kadar 3 ihlas, yani kul huvallahu ahad 3 kere ve bir Fatiha, elhamdülillahi rabbil alemin diye başlayan Kur'an-ı Kerim'de ilk bölüm, ilk sure okuyarak sevabını babacığının ruhuna hediye edebilir.
0: Eyvallah.
1: Bunları mukayese etmek istemiyorum ama böyle yaparsa daha faydalı bir görev yapmış olur. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra latinize edilmiş haliyle okumak yerine, hı hı, o enerjiyi, o eforu ara vermemesi için, yani öğreninceye kadar babasını mahrum etmemesi adına, evet, hemen 3 kul huvallahu ahad, bir de elhamdülillahi rabbil alemin, yani Fatiha suresini okuyarak sevabını babasına ve bütün geçmişlerine bağışlayabilir.
0: Hocam bunun için özür dilerim. Şu var mı? Kur'an lafzı kelime olarak hem Rabbin seçtiği kelimedir hem de içine yüklediği mana anlamında uygun bir kelimedir. Yerine başka bir kelime söyleyerek iltica orada maksadı mı aşar, yanlış mı olur?
1: Burada zorluk şu. Bir dilin kendi alfabesinde yazılmış, hı hı, orijinal metnini, aynı onu okuyacaksın, mealini okuyayım demiyor arkadaşımız. Evet. Onun latinize edilmişini,
0: evet,
1: okuyacağız.
0: Evet.
1: Bunun için bazı transkripsiyon işaretleri belirlenmiş. Hı hı. Çünkü Arapçada olup da karşılığı Türkçede olmayan harfler var.
0: Evet.
1: Latinize ettiğinizde onu nasıl karşılayacaksınız?
0: Ve nasıl okuyacaksınız?
1: S ile başlayan 3 tane harf gelecek karşınıza.
0: Evet, evet.
1: Kimisinin altına nokta, kimisine çizgi koyarak diğerinden ayırt etmeye çalışıyor transkripsiyon işaretleri.
0: Evet.
1: Bizdeki H ile başlayan, H ile başlayan 3 tane harf karşınıza gelecek. Bunları nasıl ifade edeceksiniz? Evet. Latinize hale getirilmiş Kur'an-ı Kerimlerde bununla ilgili bir açıklama vardır. Hı-hı. Ama uygulaması Kur'an'ı orijinalinden okumaktan zor olabilir.
0: Anlaşıldı.
1: O yüzden çünkü Arapçanın harflerinin boğazda ve ağızda, dudakta çıkış yerleri, kendine has çıkış yerleri ve kendine has fonetik özellikleri var. Onun için kısa bir süre ayırmak kaydıyla ben inanıyorum bugünün teknolojisiyle, eğitim yöntemleriyle, çoğunluğu da dijital ortamda olmak üzere evinde, iş yerinde, yolda rahatlıkla öğrenmesini mümkün kılacak imkanlar var.
0: Evet.
1: Ha, en doğrusu, en kalıcı ve en Kur'an'a aslına uygun öğrenmenin metotları aslında Femi Muhsin dediğimiz bu konuda mahir bir hocamızdan birebir ders almasında da fayda var.
0: Eyvallah.
1: Şu anda artık Kur'an kurslarımız, camilerde Kur'an eğitimimiz anlamında ülke satında hemen her yerde bu anlamda hizmete hazır hocalarımız var.
0: Kesinlikle.
1: Eğer kardeşimizin zamanı sınırlıysa öncelikle kısmen dijital ortamda bazı işitsel, görsel materyaller de temin ederek kendisini bu anlamda geliştirebilir ve çabucak, inanın bu bir müjdedir bana göre ve hatta bir mucizedir, Kur'an'ın mucizesidir. Usulüne uygun doğru yöntemlerle 3 ya da 5 gün içerisinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlar. İyi bir okuyucudan dinleyerek takip etmesi halinde de kısa bir sürede akıcı bir okuma seviyesine ulaşabilir. Yıllarca Kur'an kurslarıyla ilgili iş ve işlemlerde sorumluluk almış yönetici olarak, bir kardeşiniz olarak bunun çok örneklerine şahit oldum.
0: Evet.
1: Çünkü biliyorsunuz daha henüz okula gitmeyen yaşlarda bile bizim baştan sona Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kardeşimiz
0: ya,
1: var.
0: Ya.
1: 70'inden sonra yarım kalmış hıfzını tamamlayan, bu mutluluğa eren ileri yaşta da kardeşlerimiz var. Hiçbir kutsal kitaba nasip olmamış bir bereket, bir mucize var Kur'an yazılışlarında.
0: Söylendiğinin tam aksine.
1: Evet. Önce belki şunun yıkılması lazım. Ya şimdi başlasam ne zaman öğreneceğim? Ya da ya hocalar gibi ben okuyamam ki. Bir de tecvid diye bir şey varmış. Bunlarla hiç gözünü korkutmasınlar.
0: Evet.
1: Kur'an'ı önünde tutana, Kur'an'a kucak açana, Kur'an da merhamet kucağını açar.
0: Elhamdülillah.
1: Ona kolaylaşır. Kaldı ki Kur'an'dan kolayınıza giden yerlere okuyunuz diye de bir Kur'an'ın kendi tavsiyesi de vardır. Biz bu tavsiyeyi nasıl anladık? 3 İhlas, 1 Fatiha'yı okuyalım.
0: Evet.
1: Bu arada ben inanıyorum artık mesela bir Yasin-i Şerif'i de çok dinlerse birisinden rahatlıkla okuyacak hali.
0: Öyle oluyor.
1: Çünkü Kur'an kursuna gitmemiş annelerimizin bile bilirsiniz Yasin okuduklarını, aralarında bir araya gelip bunu defalarca okumak için gayret sarf ettiklerini biliyoruz. Arkadaşımızın niyeti çok halis, çok iyi düşünceli. Ama lütfen bizi hoş görsün, Kur'an-ı Kerim'i Latinize nüshalarından okumak yerine bir an evvel elifba cüzünden başlayarak kendisine bir zaman ayırsın. Hayat devam ederken, öğrenciyse öğrenciliği, bir yerde çalışıyorsa işi devam ederken de Kur'an-ı Kerim'i eş zamanlı öğrenebilir.
0: Eyvallah.
1: Bu yüksek bir bahtiyarlıktır.
0: Eyvallah.
1: Bu kutsal bir mesajdır.
0: Nitekim henüz demiş hocam. Evet. Henüz okuyamıyorum. Evet. Belki bir çaba içerisinde.
1: Dua edelim. İnşallah. Siz baştan rahmetle başladınız.
0: Evet.
1: Bu rahmet hepimizi kuşatsın.
0: Amin.
1: Bu rahmetle biz önce dinimizin kutsal metnini öğrenelim. Okumayı öğrenelim.
0: İnşallah.
1: Dinlemek de güzeldir, berekettir. Önümüzde Kur'an olsun, bir yandan da dinleyelim. Hem dinlemenin hem okumanın tarifi kabil olmayan lezzetine kavuşalım. Bu bizi nereye yaklaştıracak? Anlamaya.
0: Tabii.
1: Anlamak ne, nasıl etki yapacak? Yaşamak.
0: Evet.
1: Allah Celle Celaluhu kutsal kitabını bize emanet ettiği, kıyamete kadar geçerli olan kitabı okuyanlardan, dinleyenlerden, anlayanlardan ve inşallah yaşayanlardan eylesin.
0: Amin, amin, amin. Allah razı olsun hocam. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve o hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 11 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 13 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teala'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu aşılamıştır. Bu sevgi sebebiyle insan kendisini sever. İnsanın kendisini sevmesi, hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teala'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen, varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil, onu yaratandan olduğunu bilir. İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanın kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Kendi başına var olan sadece Hak Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. Ona ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

0: Bir ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Âl-i İmran Suresi 31. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırılar vardı. Erdoğan, 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasındaysa güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken, yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 235 kişi yaşamını yitirirken 4300 yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. Dün akşam Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Kerbela şehitlerine özel anma programı düzenlendi. Bu anlamlı programda Kerbela şehitleri Kur'an-ı Kerim tilavetleri, muharremiyeler, mersiyeler ve dualarla yad edildi. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili zili çaldı, bütün yurtta karne coşkusu yaşandı. Öğretmenleriyle vedalaşan öğrenciler yaz tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Daha önce elenmesi kesinleşen milli takımımızın getirdiği bu 3 puan ülkemize buruk da olsa bir sevinç yaşattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 36 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 34, Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
0: Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
2: Hayırlı akşamlar. Bugün 26 Haziran Cuma, haftanın son iş gününü geride bırakırken akşamın huzurunda yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu akşamımızı sağlıkla, huzurla, bereketle tamamlamayı nasip etsin diyoruz. Önümüzdeki dakikalarda gönüllere dokunan birbirinden güzel eserler, günün içinden sıcak paylaşımlar ve sizlerden gelecek kıymetli mesajlarla akşamımıza birlikte eşlik edeceğiz. Siz de bulunduğunuz yerden selamlarınızı, dualarınızı ve güzel temennilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. İster işten evinize dönüyor olun, ister ailenizle akşamın huzurunu paylaşıyor olun, ister uzun bir yolculukta bize eşlik ediyor olun. Bu akşamda dostluğun, muhabbetin ve güzel sözlerin adresi olmaya gayret edeceğiz. Hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bugün milyonlarca evde ayrı bir heyecan vardı. Son ders zili çaldı, karneler alındı ve yaklaşık 18 milyon öğrenci uzun bir yaz tatiline merhaba dedi. Öncelikle bütün evlatlarımızı gönülden tebrik edelim. Güzel, sağlıklı ve verimli bir tatil geçirmelerini diliyoruz elbette evlatlarımızın. Tatil deyince herkesin aklına farklı hayaller geliyor. Şimdiden planlar yapılmaya başlanmıştır tahmin ediyorum. Kimi denizi düşünüyor, kimi memleket yolunu, kimi de ailesiyle geçireceği huzurlu günleri. Hangisi olursa olsun, güzel bir tatilin en önemli şartı...

Sevdiklerinizle birlikte olmak, öyle değil mi? Deniz ya da güneş değil, gönül huzurunun olması lazım. Sevdikleriniz yanınızdaysa, yüzünüz gülüyorsa ve sofranızda da muhabbet varsa işte en güzel tatil odur. Şimdi yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından çocuklarımız da dinlenecek. Biz büyükler de biraz nefes alacağız herhalde. Rabbim hepimize sağlıkla, huzurla ve bereketle geçireceğimiz güzel bir yaz mevsimi nasip etsin diyoruz. Ve tabii ki bu anlamda tatile çıkacaklar için de bugün itibariyle belki de yollara düşmeler başlamıştır, bilemiyoruz. Dinleyicilerimize hayırlı tatiller dileyelim. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserlerle mikrofon başındayız ve sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: elimizde dünyanın dört bir yerinde, yani Diyanet Radyo'nun açık olduğu her yerde kulaklarınızdayız. En güzel eserlerle, birbirinden güzel temennilerle, dileklerle ve güzel dualarla tabii ki selamlarımızı iletiyoruz. Radyo nerede açıksa ve tabii sizlerden gelen mesajları da paylaşıyoruz. İstanbul'dan Karan ve Kerem bizim artık gedikli dinleyicilerimiz. Ne zaman programımız başlasa sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmazlar. Ve yine Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz İzmir'den Melike Hanım. O da... Eşine selamlar gönderiyor ve şöyle diyor: hayırlı cumalar olsun. İyi niyetli eşimi de sıcaklarda çalışıyor. Güzel Allah'ım ona da kuvvet versin diyor. Ve bize de iyi ki varsınız temennisini iletmiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Güzel sözlerle, sizlerden gelenlerle birlikte akşamın bereketini arttırma gayretindeyiz tabii ki. İstanbul'dan Dilek Hanım iyi yayınlar diliyor, hayırlı akşamlar diliyor bize. Bizleri severek dinlediğini ifade ediyor. Çok teşekkür ederiz. O da yine sıradaki eseri eşi Yavuz Bey'e ve bütün ümmeti Muhammed'e hediye ediyormuş. Bunu da bizlerle paylaşıyor. Hepsini notlarımızın arasına aldık ve ilerleyen dakikalarda tabii ki birbirinden güzel eserleri sizlere hediye etmeye, armağan etmeye devam edeceğiz. Akşamın bereketiyle, huzuruyla kalın diyoruz ve bizi nerede dinliyorsanız oraya selamlarımızı iletiyoruz. Tekrar şimdi güzel bir eser, ardından birlikteyiz.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Eğer yoldaysanız günün en yoğun saatlerinden birindeyiz. Trafikteyseniz eğer acele etmeyin diyoruz ve dikkatinizi yoldan ayırmayın. Eğer bizi direksiyon başında dinliyorsanız aman diyelim, dikkat edin. Diyanet Radyo elbette açık olsun aracınızda ama dediğimiz gibi acele olarak gitmiyorsunuz. Bizim en büyük temennimiz çünkü sizlerin sevdiklerinize sağlıkla ve güvenle kavuşmanızdır. O yüzden Diyanet Radyo bir taraftan yol arkadaşınız olmaya devam etsin. Akşamın huzuruna yakışan birbirinden güzel eserler de yine gönüllere dokunan sözlerle birlikte ve içten dileklerle bu yolculukta sizlere eşlik ediyor olacağız. Yeter ki siz güvenliği ön plana alın. Emniyet kemerinizi takılı tutun. Bunları yapıyorsanız şayet gönlünüz huzurlu olabilir. Biz buradayız. Siz yeter ki güvenle yolunuza devam edin diyoruz. Saatlerimiz 18.25'i gösteriyor ve güzel eserler bu frekansta Diyanet Radyo'da olmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Bugünü dışarıda geçirenler beni daha iyi anlayacaktır belki. Bugün çok enteresan, farklı bir sıcaklık var, öyle değil mi? Yani büyük şehirlerde, farklı şehirlerde, ülkemizin birçok yerinde hissediliyordur bu. Zaman zaman sağanak yağışlar etkili oluyor ama mesela başkent Ankara'da bugün hakikaten böyle terleten bir sıcak söz konusuydu. Avrupa'da ise bunun çok daha üst düzeyi yaşanmaktaymış sevgili dinleyiciler. Aşırı sıcaklar ve bu aşırı sıcaklar can almaya başladı. Artık başta Fransa ve İspanya olmak üzere İngiltere var, Belçika'da var. Sıcaklık rekorları kırılıyor o bölgelerde, o ülkelerde ve sıcaklığa bağlı nedenlerle yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş. Uzmanlar ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sisteminin sıcak havayı bölge üzerinde hapsettiğini ve tehlikenin henüz sona ermediğini belirtiyorlarmış. Yani bir süre daha Avrupa'da sıcak hava devam edecek. Türkiye'ye teğet geçecek mi? Bizi de mi etkileyecek? Hali hazırda yapılan tahminler bu ölçüde ülkemizin etkilenmeyeceği şeklinde ama ister istemez yine de o sıcaklıklardan bir nebze biz de herhalde etkileniyoruz. Bugün mesela o sıcak günlerden biriydi. Tabii bu haberler bize bir başka gerçeği daha hatırlatıyor. Yaz sıcaklarını hafife almayalım. Güneş tabii ki çok güzel bir nimet bizim için ama günün en sıcak saatleri olan genel olarak ifade edilen saat dilimleri 11 ila 16 arasında. Bu saatler arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalmamak lazım. Ve tabii her zaman olduğu gibi bol su tüketmek lazım. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve kronik rahatsızlığı bulunan yakınlarımızı da bu anlamda ihmal etmeyeceğiz. Açık havada çalışmak zorunda olanlar da sık sık gölgede dinlenmeye özen göstersin. Ancak şu aşamada bizim dilimiz döndüğünce bunları tavsiye edebiliriz sizlere sıcaklardan korunma yolları olarak. Tabii klimalar var salonlarda veya işte kapalı ortamlarda. Klimanın da zararları var kendine göre ama hiç olmazsa o ortama girdiğinizde bir anda ferahlıyorsunuz, öyle değil mi? Sıcak havalarda alınacak küçük tedbirler büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir. O yüzden sağlığımızı koruyalım ve yazın bereketini de bu tedbirlerle yaşayalım diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. İlk yarım saatimizi geride bıraktık bile birbirinden güzel eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo'da akşamın bereketini birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Güzel eserlerle ve sizden gelen mesajlarla birlikte hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar dileyen bir dinleyicimiz Mehtap Hanım. Güzel programı dinliyoruz, güzel eserler yayınlıyorsunuz, teşekkür ederiz demiş ve kendisi de bir istekte bulunmuş. Beytullah'ta Ben eserini yayınlarsanız sevinirim demiş. Notlarımızın arasına hemen aldık. Bir başka dinleyicimiz Necip Haymanalı, sıradaki eseri tüm Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve mezunlarına armağan etmiş. Biz de buradan kendilerine hediye edelim. Bir başka mesajımız Özlem Hanım'dan geliyor. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyor. Hayırlı akşamlar dileklerini bizlerle paylaşıyor ve sıradaki eseri eşi Halil İbrahim Bey'e hediye ettiğini de ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor elbette. Biz de akşamınıza güzel notlar bırakalım. Güzel eserlerle kulaklarınızın pasını silelim ve akşamın varsa yorgunluğu, o yorgunluğu da üzerinizden atalım düşüncesiyle, güzel eserlerle, güzel müzikle ve güzel sözle radyonuzda olmaya gayret ediyoruz. Onlardan birini daha dinleyelim şimdi.

İletişimde bir söz vardır bilirsiniz. Ne söylerseniz söyleyin, sizin söylediğiniz şey karşı tarafın anladığı kadardır diye. İnsanlarla kurduğumuz iletişimde sadece ne söylediğimiz de değil, aslında nasıl söylediğimiz de büyük önem taşıyor sevgili dinleyiciler. Yapılan psikoloji araştırmaları da bunu destekliyor. Uzmanlara göre doğal olarak yavaş ve ölçülü konuşan kişiler çoğu zaman daha düşünceli, daha kibar ve karşısındaki insana değer veren bireyler olarak algılanıyormuş. Hatta insanlar nazik görünmek istediklerinde farkında olmadan konuşma hızlarını yavaşlatma eğilimi gösteriyor. Tam da bunu söylerken benim de sesim yavaşlamaya başladı galiba, konuşma hızım. Belki de hayatın telaşı içinde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri budur. Yani birbirimizi gerçekten dinleyebilmek, sözümüzü aceleye getirmemek, karşımızdakinin cümlesini tamamlamasına fırsat vermek, ses tonumuzda güven ve saygı hissettirebilmek. Çünkü güzel iletişim dediğimiz şey bağırarak değil, yüksek sesle değil, gönülden çıkan sözlerle kurulur. Gözlerimizin içindeki ışıltıyla kurulur. Bazen yavaş söylenen birkaç cümle hızla söylenmiş onlarca kelimeden çok daha derin iz bırakabilir. O yüzden bazen konuşurken buna dikkat edelim. Yani sakin olabiliriz konuşurken. Dinlerken de

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bizi evde dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, evde iş gerçekten hiç bitmiyor değil mi? Bir iş tamamlanıyor, bir diğeri başlıyor ama eminiz ki günün telaşının büyük bir kısmı artık geride kaldı. Şimdi belki bir tarafta çay demleniyor, bir tarafta mutfaktan güzel kokular yükseliyor. Belki de akşam sofrasında buluşacağınız sevdiklerinizi bekliyorsunuz evde. O sofraların bereketi artsın diyoruz. Ve tabii ki o bereket muhabbetle, tebessümle ve birlikte geçirilen vakitle çoğalıyor. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Sofralarınız bereketli olsun, haneniz huzurlu olsun. Rabbim evinizden sağlık, gönlünüzden umut, sofralarınızdan da bereketi eksik etmesin diyoruz. Diyanet Radyo olarak ev lerinizde sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Eskişehir'den Tuğba Hanım, cuma gününün hayrı ve bereketi siz değerli çalışanların ve canım ailemin üzerine olsun demiş. Peygamber Efendimiz'e örnek alanlardan olalım ve özellikle neslimize onu anlatalım inşallah diye de ekliyor. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Böyle güzel mesajlar gelmeye devam ediyor tabii ki. Ülkemizin dört bir tarafından, her ilimizden gelen mesajlar var. Bu ara mutfak ekibi işlere daldığı için herhalde güzel dilek ve temennilerini bizlerle paylaşmayı unuttular. Oradan da bekliyoruz tabii ki mesajları. Mutfak ekibi boş durmasın lütfen. Sizin güzel dileklerinize ihtiyacımız var. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin diyoruz. Şimdi güzel bir eser var sırada.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Yeni saat diliminden herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 19.06'yı gösteriyor. Bir saati geride bıraktık ve yeni saatte de yine birbirinden güzel eserlere yer vereceğiz ve sizlerin güzel temennilerini, dileklerini paylaşıyor olacağız bu mikrofondan. Osmaniye'den Tuğba Hanım, Rabbim içinizdeki hayır dualarını kabul etsin demiş ve her şey gönlünüzce olsun diye eklemiş. Cumanız mübarek olsun diyor ve bir eser istiyor sevdiklerine ve tüm dinleyenlere. Notlarımızı aldık, birazdan yerine getirmeye çalışacağız onu da. Evet, bir başka mesajımız Antalya Konya altından Gözde Kübra. Şimdi mutfağa geçmiştim diyor. Mutfak ekibinden dilek ve temenni isteyince hemen harekete geçmiş dinleyicilerimiz. Hem ruhum hem gönlüm doysun bir taraftan diye de radyomu açtım diyor. Yani mutfak ekibi olarak sizlere sesleniyorum diye eklemiş. Ve aramızda kalsın radyo gün boyu kapanmıyor diye de ekliyor. Ve fena halde Diyanet Radyo'ya kendisini kaptırmış dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizler iyi ki varsınız, eksik olmayın. Ve mutfak ekibine armağan edilen bir ezgi eser var. Hayırlı muhabbetli yayınlar dilemiş dinleyicimiz bize. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz tabii ki. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Okumaya da devam edelim ama bir taraftan da güzel eserler dinleyelim, öyle değil mi? Şimdi yine güzel bir eser, ardından birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Bugün 18 milyon öğrenci karnelerini aldı ve yaz tatiline çıktı demiştik, hatırlayacaksınız. Tabii bize dinleyen anne babalarımız var, onlardan da mesajlar geliyor. Ve bir dinleyicimiz Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım. Öncelikle öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle, kısacası tüm eğitim camiasına hayırlı, huzurlu, güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum demiş. Çocuklarıma da yüzümüzü güldüren karneleri için teşekkür ediyorum gayretlerinden dolayı diye de eklemiş. Yavrularımın üçünü de bütün kalbimle tebrik ediyorum. Ve hafız adayı oğlu Muhammed Emre için Kur'an'ın Hadimleri isimli eseri istemiş dinleyicimiz bizden. Bir bakalım var mı? Varsa çalarız, size armağan ederiz. Yoksa da sıradaki eseri sizlere hediye etmiş olalım. Ve bu eseri öncelikle sizlere demiş dinleyicimiz. Canım çocuklarıma, eşim Savaş Bey'e ve kendime, tüm Diyanet radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Ve bir de mutfak ekibine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Mesajlarınızla güzelleşen bir programımız var Diyanet Radyo'da. Hayırlı akşamlar dileklerimizi işte böyle her akşam sizlerle paylaşıyoruz. Ne güzel oluyor. Sizler de programa katkı sunuyorsunuz ve sizlerin mesajları, duaları, güzel dilekleri bir başka gönle dokunabiliyor. Bu da zaten programın en güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi yine güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam edecek.

Adana'dan Sevda Hanım bizlere ulaşmış, selamlarını ileterek radyomuza eşim Akif için bir eser rica ediyorum demiş ve Rabbim bizleri birbirine emanet bilip kıymet veren eşlerden eylesin diye de duasını bizlerle paylaşmış. Hayırlı yayınlar dilekleriyle birlikte teşekkür ediyoruz. Tarsus'tan Ünal Bey sıradaki eseri canım kızım damadım ve torunlarım için istiyorum demiş ve hemen bu eser talebini de notlarımızın arasına aldık. Bir başka mesaj Çanakkale'den geliyor bu kez dinleyicimiz. Ömer Karaoğlu'ndan bir eser istemiş ve bu eseri de kıymetli dostum, canım arkadaşım Esra için istiyorum demiş. Ve aynı zamanda bu ilahi tüm dostlarıma ve Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin diye de ekliyor. Evet. Mesajlarınız geliyor, gelmeye devam ediyor. Şimdi bir tane daha düştü, onu da okuyalım. Ayıp olmasın değil mi? Eksik kalmasın yani, o manada söylüyorum. Diyanet Radyo'nun değerli hadimleri demiş dinleyicimiz. İstanbul D100 karayolunda aşırı kalabalıkta ilerliyoruz. Yanımda değerli hayat arkadaşım Güzide Hanım var. Ona Sultanım eserine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Peki biz de o hediyeyi yerine getirmiş olalım o zaman. Notlarımızın arasına bunu da ekliyoruz. Yolunuz açık olsun. Özellikle tabii İstanbul'da trafik çok çok daha yoğun. Bunun farkındayız, biliyoruz. Ankara'da da öyle yoğun ama İstanbul'da tabii ki yarışamıyor hiçbir ilimiz bu anlamda. Özellikle şu saatlerde, şu dakikalarda hakikaten yoğun bir trafik. Bir de cuma akşamında çok daha farklı olabiliyor. Çok daha kalabalık olabiliyor yollar. Moralinizi yüksek tutun diyoruz her zaman ve trafik kurallarına mutlaka uyun, emniyet kemeri takılı olsun ve asla herhangi birisiyle bir ağız dalaşına girmeyin. Tansiyonu yükseltecek bir harekete kapılmayın. Çünkü trafikte yapılacak tartışmanın hiçbir sonucu yok. Size bir artısı yok, size ekstra ekleyeceği bir şey yok. Emin olun, karşı taraf için de bu böyle. O yüzden bazen küçük hatalar olabilir. Özür dilemeyi de bilmek lazım ve özür dileyip yolumuza devam edebilmeyi de bilmek lazım. O yüzden çok dikkatli olun lütfen yollarda. Hayırlı yolculuklar diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz, sizlere, yollarda olanlara. Saatler 19.21'i gösteriyor ve şimdi güzel bir eserle birlikteliğimiz devam ediyor.

Ve programın böylece sonuna geldik. Ne çabuk geçti değil mi zaman? Dakikalar birbirini kovalıyor. Günler haftalara, haftalara aylara dönüşüyor. Aslında geçen sadece zaman değil, ömür de usul usul akıp gidiyor. Önemli olan geride hoş bir seda, güzel bir söz, gönülden yapılmış bir dua bırakabilmek değil mi? Rabbimiz ömrümüzü sağlıkla, bereketle ve tabii ki hayırlı amellerle bereketlendirsin. Bu akşam bize eşlik ettiğiniz evlerinize, araçlarınıza ve gönüllerinize misafir olmamıza izin verdiğiniz için her birinize, her bir dinleyicimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve tabii ki sizlere huzurlu bir akşam, bereketli bir gece diliyoruz. Rabbim bizleri sağlık ve afiyet içinde yeni bir güne kavuştursun, yeni bir sabaha kavuştursun. Sabahınız da aydınlık olsun diyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18.00.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Haya sahibi olan kişi, yanlış davranmaktan çekinen hareketlerle doludur. Bu kişiler yumuşak tabiatlı olur. Densiz işlerle uğraşmaz. Allah kime haya ve anlayış ihsan etmişse, ona devletle birlikte bütün şerefleri de bahşetmiştir. Bütün uygunsuz işlere engel olan haya, iyiliklere yönelten ve ulaştıran bir araçtır. Haya, insan için büyük bir süstür.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceye? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Haya sahibi olan kişi, yanlış davranmaktan çekinen hareketlerle doludur. Bu kişiler yumuşak tabiatlı olur. Densiz işlerle uğraşmaz. Allah kime haya ve anlayış ihsan etmişse, ona devletle birlikte bütün şerefleri de bahşetmiştir. Bütün uygunsuz işlere engel olan haya, iyiliklere yönelten ve ulaştıran bir araçtır. Haya, insan için büyük bir süstür.

0: Masal Karavanı az sonra.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İnsan sadece gözleriyle mi görür? Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Kainata yaptığımız yolculukta gözlerimizin gördüklerine dikkat kesildik. Sahi, görmek ne demektir? Görmek, anlamaktır. İnsan isterse parmak uçlarıyla görür, kulaklarıyla görür, kalbiyle görür. Yeter ki anlamak istesin. İşte kendi yolculuğunda gördüklerini anlamaya çalışan bilge bir insan yaşıyormuş bir zamanlar. Bu bilge, kainatın güzelliklerini fark edip onları devamlı dinliyor, dillerini çözmeye çalışıyormuş. Bu sebeple artık hayvanların dilini kavramaya başlamış. Kuşlarla ve karıncalarla konuşuyor, onların ne dediğini anlıyormuş. Bilgenin yaşadığı yerde çok sıcak bir yaz mevsiminde büyük bir kıtlık yaşanmış. Bilge, yağmur duası için bir grup insanla şehrin dışına doğru yola çıkmış. Yolda bir karınca görmüş. Sıcaktan ve kuraklıktan halsiz düşen karınca sırt üstü yatıyormuş. Ellerini ve ayaklarını göğe doğru açmış bir şeyler söylüyormuş. Bunu fark eden bilge eğilmiş ve karıncayı dinlemiş. Karınca Rabbine dua ediyormuş. Allah'ım, bizi sen var ettin. Sen bizi sever ve korursun diyerek susuz kaldığını anlatıyormuş. Bilge karıncanın duasını duyunca çok duygulanmış. Yanındakilere dönüp, hadi geri dönüyoruz. Biz başkasının duasıyla yağmura kavuşacağız. Bilge daha sözlerini bitirmeden bir damla düşmüş gökyüzünden. Sonra bir damla, bir damla daha. Karıncanın duası kabul olmuş. Yağmur tüm şehri sulamış. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler öyle sevinmiş ki herkes şükretmiş Rabbine. O karıncayı duyup ihtiyacını gönderen Allah, seni de var eden Allah'tır. Bizler aynı yaratıcının yarattığı bir bütünüz. Dağ, taş, bahçede yürüyen salyangoz, rüzgar, rüzgarla dans eden yapraklar, etrafta mis gibi kokusu saçılan çiçekler, su, suyun içindeki balık, toprak, toprağın altındaki köstebek, gökyüzünde kanat çırpan kuş ve insan. Birimiz üzgünsek bu hepimizi üzer. Hepimiz mutluysak eğer gerçekten mutlu olabiliriz. Sen de dünyayı paylaştığımız tüm varlıkların dilinden anlamak ister misin? Sana armağan edilmiş bu kocaman dünyaya daha dikkatli bakmaya ne dersin? Ayla, güneşle, toprağın altındaki tohumla, bir kar kristaliyle konuşmak. Kendi hikayenin kahramanı olmak ister misin? Dinlersen dilini öğrenebilirsin. Her varlık konuşur. Belki en sessiz olanın anlatacakları en çoktur. Sessizliğe kulak ver. Dilini bilmediğin her şeyi dinle. Duyabilirsin, anlayabilirsin. Kainat senin selamını bekliyor. Masal Kar.

sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Günyaz programında sizlerle birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram, alemlere rahmet, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Akşamınız, geceniz hayırlı olsun. Programda sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir, bu süre zarfında Günyaz programı süresi zarfında sizlere eşlik etme gayretinde olacağım. Kıymetli sazendelerimiz, saz sanatçılarımız sizlerle birlikte her zamanki gibi Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Kanun'da Emin Bayram o güzel notaları sizlere, bizlere ulaştıracak. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi var. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyoruz. Ve her zaman olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli Üstadım, bir hafta aranın ardından yeniden sizle beraberiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin alt katında Diyanet Radyolar stüdyosunda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sesimizin ulaştığı herkese. Selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum.
0: Bir önceki bölümde segah makamını ele almıştık kıymetli üstadım.
1: Evet.
0: Bu bölümde makamlar üzerinden yine devam edeceğiz bu programımıza. Hicaz makamı, öyle değil mi?
1: Evet, Hicaz makamı gerçekten Türk coğrafyasında, aynı şekilde Arap coğrafyasında da çok sevilen makamlardan birisi. Ondan
0: hemen
1: bahsedelim.
0: Hicaz diye başladık bu bölümde, Hicaz'dan bahsedeceğiz diye söyledik. Hemen bir örnekle, güzel bir örnekle tabii, programımıza tabii başlamış olalım mı?
1: Tabii.
0: Bestesi Mustafa Hakan Alvan'a ait, güftesi Hazreti Pir Niyazi Mısri.
1: Evet.
0: Güftesi Hicaz makamında bu güzel ilahi Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gül Niyaz.
1: Ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım. Hutbe-i levlak ayetin şanına kurban olayım. Bu güfte Hazreti Pir Niyazi Mısri'ye aitti. Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Bestesi de Mustafa Hakan Alvar'a ait. Kıymetli üstadım, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Evet, Hicaz makamı. Nedir Hicaz makamı? Ne anlamamız gerekiyor? İncelikleri, detayları nelerdir? Biz sizden dinlemek isteriz.
2: Zemininden başlayalım. En temelinden başlayalım. Hicaz kelime anlamından başlayalım. Hicaz makamının ismi Arap Yarımadası'nda Mekke ve Medine şehirlerini kapsayan kutsal toprakların bulunduğu Hicaz bölgesinden gelmekte. Yani Hicaz dediğimiz, Hicaz bölgesi diye kastettiğimiz yer aslında Mekke ve Medine şehirlerini kapsayan kutsal topraklar. İsmini buradan alıyor. Makam ismini bu bölgeden almakla birlikte oldukça eski müzik geleneklerine dayanan bir makam. Arapçada anlam olarak engel, bariyer anlamlarına gelen bir anlam var Hicaz bölgesinin. Tabii bu karakteristik bir perde ismi aynı zamanda Türk müziğinde. Hicaz perdesi dediğimiz bir perde.
1: Batı müziğinde hangi perdeye tekabül ediyor?
2: Şimdi Batı müziğinde direkt karşılığı olan bir perde değil. Öyle yani mi? Bu bakiye diyezli bir Hicaz'dır bu. Hı-hı. Bir de dik Hicaz perdesi vardır. Aslında Batı müziğindeki perde Hicaz'la dik Hicaz perdesinin ortasında. Yani bir koma arasında fark var. Onun yarısı kadar daha bir fark var.
1: Bu da bizim zorluğumuz değil, zenginliğimiz.
2: Tabii
1: öyle
2: ki,
1: değil.
2: Tabii ki. Tabii Hicaz icra ederken o bir komayı biraz yuvarlıyoruz. Piyano çalındığı zaman veyahut da batı müziği enstrümanları çalındığı zaman o perdeyi basmakta biraz zorlanabilirler. Eğer bir tambur çalmıyorsa, bir ut çalmıyorsa veyahut da kanunda o mandallarla ayarlayamıyorsa zorlanabilirler. Ama bu Hicaz perdesi dediğimiz karakteristik bir perdedir Türk müziğinde ve ismini bu perdeden dolayı almıştır. Makamın içerisindeki en baskın perde budur. Makamın karakterini belirleyen. Onun için Hicaz makamı diyoruz, Hicaz perdesinden dolayı.
1: Bu makamda da var mı? Hani Uşak makamında bahsettik. Bayati ile karıştırılabiliyor. Rast makamından bahsettik. Farklı makamla karıştırılabiliyor diye. Farkı anlamak açısından evet. Soruyorum. Hicaz makamını da karıştırılabilen bir makam var mı?
2: Evet. Şimdi Hicaz makamı kendi içerisinde çok geniş bir aileye sahip. Yani Hicaz makamının içerisinde ismi farklı olmakla birlikte Hicaz ailesinden diye değerlendirdiğimiz bir Uzzal makamı da Hicaz makamındandır. Bir Hümayun makamı da Hicaz makamındandır. Bunların hepsinde güçlü perdeler farklı veyahut da seyir farklı. Mesela Hicaz makamı biraz önce okuduğumuz eser tam bir Hicaz eseridir. Fa diyezle çıkar, ev iç perdesiyle iner. Ama bazı eserlerde bundaki güçlü re perdesi yerine mi perdesi ağırlıklı olduğu zaman Hüseyin'i perdesi bu Uzal makamına dönüyor. Veyahut da Nişaburlu olduğu zaman Hümayun makamına geçmiş oluyor. Şimdi bunlar tabii teknik tabirler.
1: Evet ama üstadım, mesela ne kadar teknik detaylar var ama bir taraftan anlamakta belki güçlük çekebiliyordur dinleyenlerimiz de. Tabii ilgisi olanlar elbet anlıyorlar ama bir taraftan da düşünüyorum gerçekten büyük bir zenginlik. Kendine ait bir dili var bu musikimizin. Evet. Kendine ait bir matematiği var.
2: Tabii. Şimdi bu Hicaz bölgesinden alındığı isminin geldiğini söylüyoruz. Hicaz bölgesinde de çok icra edilen bir makamdır. Ama onlar da birazdan Zirgülölü Hicaz şeklinde bizde farklı bir çeşididir Hicaz'ın. Mesela Çağrı Film Müziği dediğimiz Çağrı filmindeki Maurice Jarre bestesi.
1: Film müziği mi?
2: Evet. Mesela o Zirgülölü Hicaz'dır. Ama o Hicaz kokusunu gene o eserden sonra Hicaz bir esere geçseniz sırıtmaz, sizi evet. Rahatsız etmez. Yani birbirleri arasında çok küçük nüans farkları vardır. Mesela bilhassa Mekke'de, Medine'de dinlediğimiz bir ezan var. Hicaz makamını çok bariz Zirgülülü olarak da icra ederler. Nasıl? Şöyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Ekber.
1: Mesela bu Zirgül Ölü Hicaz'dır. Sol diyez alır içerisinde. Ama bizim Türk müziğinde de Hicaz makamında ezan var mesela.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Allahu Ekber.
1: Mesela bizde do diyez perdesi, icaz perdesi daha baskındır. Onlar da sol diyez bir zirgüleyi de mutlaka bir vurgularlar.
2: Net şekilde o fark aslında bu tanım yaptıktan sonra duyulabilir.
1: Evet. Hani bu tanımlamalar inşallah anlatışımızı kolaylaştırır diye düşünüyorum ama.
2: Zihinlerde yer ettiğine eminim. Yaklaşık 2-3 hafta önce son kafilemiz döndü hacdan. Medine'den gelenler herhalde evet ben bu ezanı hatırlıyorum. Küçük farkıydı. Şimdi fark ettim. Buna bir isim de artık koyabildim demişlerdir diye düşünüyorum. Hemen bir başka ilahiyle örnek verelim mi?
1: Hicaz makamına kıymetli sesleniyorum.
2: Yine bestesi Neyzen Hakan Alvan'a ait.
1: Evet, güzel iki beste bir, üst üste denk geldi Hakan Alvan'ın.
2: Evet, güzel bir Hicaz makamında ilahi sizden dinleyeceğiz. Efendim, Esselam ey Ahmedi Muhtar olan son Nebi.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Ahmet Efe'ye ait, bestesi Neyzen Hakan Avvan'a ait, güzel bir Hicaz makamında ilahiyi Doktor Agah Terzi yorumuyla dinledik. Kıymetli üstadım, ağzınıza sağlık ve ona kıymetli sazendelerimiz eşlik etti. Utta Hüseyin Yıldır, Kanun'da Emin Bayram, Çelo'da Yiğit Ateş'i dinliyorsunuz. Kıymetli sazendelerimize de teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Allah bizlere razı olsun. Eşlik ediyorlar. Gülniyaz programının neredeyse en başından beri bizlerle birlikteler. Stüdyomuzda onları da konuk ediyoruz.
2: Eyvallah.
1: Hicaz makamı dedik. Muhabbetimize devam etmek isteriz.
2: Evet, tabii Hicaz makamının geniş bir aile olduğundan bahsettik.
1: Ha, o i̇şte, ince detaylar vardı tabii, kendi içerisinde.
2: İşte Uzzal'dı, Hümayun'du, normal Hicaz'dı, Zirgüle'ydi vesaire. Ama bunları kısaca, belki bizi dinleyen müzisyen adayı kardeşlerimiz de vardır, müzikle uğraşanlar vardır. Ucundan kenarından notaya, solfeje başlamış olanlar vardır. Onlar için bir cümleyle izah edeyim.
1: Evet, nasıl ayırt edilir onlar?
2: Evet, Hicaz makamında eğer neva üzerinde rast biraz fazla kullanılıyorsa bu normal Hicaz'dır. Yani rast, neva üzerinde rast. Eğer ki neva perdesi üzerinde uşşak daha baskınsa buna Uzzal makamı diyoruz. Eğer ki içinde Nişabur geçkisi varsa ve çift yedenli ise böyle ve dosidore gibi böyle inerken bir natürel si alır si bemol yerine, Nişabur diyoruz buna. Bu varsa ve çift yedenliyse buna da Hümayun diye bir tanımlama yapabiliriz. Tabii bunlar teknik tabirler ama bir müzisyen adayı varsa, dinliyorsa veyahut da bir enstrüman çalıyorsa bu dediğimi anlamış olacak. Yani güçlüsü neva üzerinde rastsa Hicaz, neva üzerinde ağırlıklı olarak uşak varsa Uzzal, Nişaburlu bir trafik sergiliyorsa da Hümayun diye bahsedebiliriz. Aynı perdelerin kullanıldığı varsayılırsa.
1: Bu musiki adayı kıymetli dinleyicilerimize, konservatuvar sınavlarına hazırlanan, belki de farklı yarışmalara ya da seçmelere hazırlanan kıymetli dinleyicilerimize Allah kolaylıklar versin. Kolay bir iş değil gerçekten bu mirasa sahip çıkıp onu yaşatıp ve sonraki nesillere aktarmak. Gerçekten elbette. İşler öyle dinlenildiği gibi, ilahi dinleyip geçmek gibi, musiki dinleyip geçmek gibi değilmiş bu anlattıklarınızdan da yola çıkarak her seferinde bunu söylüyorum.
2: Ama göz sana korkutmak da istemiyorum. Bu anlattıklarımız musikiyle merak saranların da gözünü korkutmasın. Bu işin aslında bir matematiği var. Bu evet. İşin içerisine girildikten sonra birbiriyle hep ilintili olduğu için zincirleme bir şekilde, hızlı bir şekilde öğrenim görebilirler.
1: Kabahat sizin gibi kıymetli üstadlarımız da. O kadar kolay gösteriyorsunuz ki icra sırasında bizlere ne varmış ben de söylerim izlenimi bende bazen oluyor, yalan yok. Ama işte bu bilgileri duyunca eyvah diyorum, eyvah da demiyorum daha doğrusu, ne kadar kadim bir mirasımız var, ne kadar böyle temelli, bu çok önemli.
2: Elbette.
1: Temelli bir binamız, bir mirasımız, bir musikimiz var, bu kadar detayları var üstadlarımız, ecdadımız oluşturmuş o binayı, bugüne taşımış. İnşallah bundan sonra da bu mirasımız nesiller boyu geleceğe aktarılacak bu şekilde.
2: Eyvallah.
1: Hicaz makamından bahsediyoruz. Hemen bir örnek daha kıymetli dinleyicilerimizle paylaşalım mı?
2: Elbette.
1: Önümdeki notlarda güftesi Yusuf Dursun'a ait. Bestesi de çok bilindik bir sanatçımıza ait aslında.
2: Evet, halk müziği sanatçımız, kıymetli ağabeyimiz. Kahramanlı türküleriyle gönüllere tat kurmuş ağabeyimiz. Esat Kabaklı'ya ait bestesi. Okumamı rica etmişti bir albüm yaptığımda. Bu 4-5 sene önceki bir bestesi.
1: Evet.
2: Birkaç sene, 2 sene önceki albümümüzde de seslendirmek nasip oldu.
1: Albümden dinleyelim o halde.
2: Olur, albümden dinleyelim.
1: Esat Kabaklı üstadımıza da selamımız olsun.
2: Eyvallah. Gülniyaz
1: programında. O albümden Zikri Allah, Yüreğimde Yangın Var isimli,
2: evet,
1: Hicaz makamında ilahi Doktor Agah Terzi'nin o güzel albümünden dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımızın ilk bölümü geride kaldı diyebiliriz. Aslında tam ortasındayız programın. Bu andan itibaren dinleyicilerimize, şimdi dinlemeye başlayan dinleyicilerimize hatırlatalım. Programın bütün kayıtlarını, önceki bölümlerinde kayıtlarını Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde izleyebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızı Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo, Diyanet Risalet Radyo sosyal medya hesaplarını da takip ederseniz yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok kıymetli, yol gösterici. Takip etmenizi, beğenmenizi, yorum yapmanızı istirham ediyoruz. Gülniyaz programının bu bölümünde Hicaz makamını ele aldık. Hicaz makamında birbirinden güzel ilahileri sizlerle paylaştık. Son iki ilahimize herhalde vaktimiz var diye düşünüyorum kıymetli üstadım. Ama öncesinde şeyi merak ediyorum. Hep dedik ya, makamlar günlük hayatımızda aslında sürekli karşımıza çıkıyor. Hep de söylüyorum, ezan-ı Muhammedi makamlar çerçevesinde icra ediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim tilavetleri de aynı şekilde. Biz gün içerisinde ezan-ı Muhammedi'yi hangi vakitte Hicaz makamında daha çok dinliyoruz?
2: Evet, Hicaz makamında ezanlarımızı yatsı veyahut da ikindi vakitlerinde daha sıkça duyuyoruz. Rast okunan yatsı ezanları da var ama Hicaz okunduğu daha yaygındır, yatsı ezanlarının Hicaz okunduğu. Ama bazen ikindi ezanlarının da Hicaz okunduğunu müşahede ediyoruz. Normalde ikindiyi rast okunması daha, çünkü ikindi vaktine de mahsus bir sakinlik, dinginlik vardır. Rast makamı o vakte daha uygundur, ağır başlı olması hasebiyle.
1: Cuma selaları ya da cenaze, evet, selaları, onda da Hicaz makamı kullanılıyor.
2: Şimdi Hicaz makamı selalarımızda, bizim selalarımızda Hicaz makamı yok.
1: Yok.
2: Dilke Şaveran makamı veyahut da Hüseyin'i makamı daha yaygındır.
1: İleriki
2: zaten Dilke Şaveran ve Hüseyin makamı da yakındır inşallah. O makamları da değineceğiz. Ama çok aşina olduğumuz ezanlar dışında bir de nenni var mesela Hicaz. Uyusun da büyüsün nenne.
1: Buyurunuz
2: çocuklarımız
1: efendim,
2: makamdan okuduğumuz makam. Uyusun da büyüsün nenni, tıpış tıpış yürüsün nenni. Mesela bu Hicaz makamıdır. O, eyvallah, Hicaz perdesi çok barizdir. Bunun bizde bir sakinleştirici, bir dinginleştirici tarafı da vardır. Biz Hicaz makamını bazen hüzünlenmek için, bazen dinginlenmek için, bazen de böyle bir acı

0: G'yi dile getirmek için kullanırız. Bu batı müziğinde tam tersidir. Batı müziğinde bu majör perdelerdir. Minör perdeler batıda biraz daha sevinç
1: onlar ifadesi, coşkun ifadesi olarak mı kullanıyorlar?
0: Tabii majörü, Hicaz perdelerini, majör perdeleri coşku ve sevinç eserlerinde daha çok kullanıyorlar. Hüzün ve kederi onlar minör perdelerde. Biraz daha bizdeki Kürdi'yi, belki Uşak zaten yok onlarda. Nihavend gibi makamlarda. Bizde Nihavend hep coşkuludur. Onlarda biraz daha hüzün veyahut da acıklı durumları anlatmak için minör sesler kullanırlar.
1: Çok enteresan bir ayrım. Evet. Farklı
0: i̇şte aslında, kültür farklılığı. Evet, kültür bizim farklılığı. Bizim hüzünlenmemizle onların hüzünlenmesi bile tutmuyor. Yani farklı kültürler, farklı yaşanmışlıklar, farklı badireler atlanması, farklı kulak aşinalığı, sizin yediğiniz yemeklerdeki farklılıklar gibi melodilerde de farklılıklar oluşmasını sağlıyor.
1: Hemen onlardan bir örnek daha dinleyelim mi? Sıradaki eserimiz bize yine böyle bir dinginlik verecek herhalde, öyle
0: İnşallah.
1: Değil mi? Hazreti Pir güftesi, Niyazi Mısri güftesi.
0: Tabii bu eserde biraz önce dedim ya, Hicaz makamı çıkıcı ve inici bir, evet, makam. Hem çıkıcı tarafı var tiz bölgede genişler, hem pes bölgede. Mesela bu bölgede, tiz bölgede biraz daha bir coşkuyu da ifade eden nameler, cümleler var. Sadece dinginlik değil. Hani dedim ya, bazen coşkuyu da Hicaz makamıyla elde ederiz ama ağırlıklı olarak hüzün ve acı da işlenir Hicaz makamında. Hepsine, hem bizde hüzün var, hem neşe var. Bu makamda da neşeli tarafını göreceğiz inşallah.
1: Gir sema zikriyle gel yana yana hu deyu.
0: Ha, Niyazi Mısri güftesidir.
1: Evet. Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Artık sonlarına giriyoruz. Güzel bir Hicaz makamında ilahiyi Doktor Agah Terzi'den dinledik. Zira bu bölümde Hicaz makamını sizlere anlatma gayretindeydik. İlahilerle birlikte örnekler de vererek, hatta ezanlardan da örnek verdi. Hangi makam, hangi vakitte Hicaz makamı daha çok kullanılır? Kıymetli üstadımız, sanatçımız Doktor Agah Terzi bizlere anlattı. Üstadım, programımızı artık nihayete erdiriyoruz. Hicaz makamı diğer makamlarımızda olduğu gibi anlat anlat belki bir programa sığmayacak detaylara sahip makamlarımızdan bir tanesi. Ama toplamak gerekirse Hicaz makamı ile alakalı neler söylemek istersiniz?
1: Hicaz makamı Türk müziğimizin içerisinde başka kültürlerle de etkileşime girmiş önemli makamlardan birisidir. Yani bazen Azerbaycan musikisinde kullanılmış parçalar bizim kültürümüze geçerken kendi kültürümüze göre sesleri biraz da değiştirmişiz. Mesela Nazende Sevgilim diye herkesin bildiği, evet, bir eser var. Mesela Değdi Saçlarıma Bahar Külü, Hicaz'dır. Ama bir Azeri'den bu eseri dinlediğiniz zaman o Hicaz perdeleri daha farklı çıkacaktır. Bizim musikimizin icrasıyla dinlediğinizde Hicaz perdeleri farklı çıkacaktır. Bu kültür farklılığıdır. Makamın kendi farklılığı dışında bir de kültürler arasında icra ve genetik farklardan dolayı farklı duyumlarımız vardır. Ama Hicaz makamını bazen coşku, bazen acılarımızın dile getirilmesi, bazen çocuklarımızı uyutmak, dinginleştirmek, sakinleştirmek için.
0: Öyle, ne güzel bilgi doğdu. Ninni de aynı şekilde, evet, Hicaz makamında annelerimiz icra etmişler.
1: Mesela aynı makamda nenni ile çocuğumuz sakinleşirken değmem benim gamlı yaslı gönlüme ilahisinde de hüzünleniriz. O da Hicaz makamıdır.
0: Evet.
1: Veyahut da biraz önce seslendirdiğimiz Girse Ma Zikrile eserinde de bir zikir coşkusunu yaşayabiliyoruz. Hicaz makamı çok geniş bir makamdır. Her duyguyu yeteri şekilde ifade edebilme kabiliyetine sahip bir makamdır.
0: Efendim, bir Yunus Emre güftesi var programımızın son bölümünde. Bestesi Şeyh Mesut Efendi'ye ait.
1: Eyvallah.
0: Bununla veda edelim mi?
1: Tabii, çok güzel olur.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Günyaz programının bu bölümünde Hicaz makamını ele aldık. Hicaz makamından birbirinden kıymetli ezgileri, ilahileri Doktor Agah Terzi Üstadımız sizlere ulaştırdı. Kıymetli Üstadım, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben Rabbim teşekkür sizlerden ederim. Razı olsun.
1: Amin cümlemizden.
0: Kıymetli sanatçımıza, üstadımıza, hocamıza Utta Hüseyin Yıldır, Kanun'da Emin Bayram, Cello'da Yiğit Ateş eşlik etti. Kendilerine de teşekkür ediyoruz bir kez daha. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi sesimizi size ulaştırmamızda bizlere yardımcı oldu. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum. Efendim, sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Her zaman olduğu gibi elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Bundan da çok mutluyum, çok memnunum. Çünkü Günyaz programında ben de öğreniyorum. Tıpkı sizler gibi kulağımı güzel musikiyle, ilahilerle, ezgilerle doyurduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu fırsatı veren Yüce Rabbime, nasip eden Yüce Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Efendim, önümüzdeki haftaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar tüm dinleyenlere. Bu güzel yayını İstanbul'dan dinliyorum. Mustafa Demirci'den Ömrüm eserini ailem ve tüm dinleyenler için istiyorum. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Mersin'den selamlar. Şimdi Savaş Talha'dan Sensizlik ilahisini hep birlikte dinliyoruz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Sıradaki eseri Rahmi amcam için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile herkese hayırlı akşamlar. İyi dinlemeler.

İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Giresun Şebin Karahisar'dan Büşra. Sevgili eşim Kadir Kamboz için Şu Benim Deli Divane Gönlüm adlı ilahi istiyorum.

İzmir'den gün bütün bu radyoyu dinleyenlere hayırlı akşamlar. Hak yarattı alemi ilahisini sevgili ailem için istiyorum. Hak.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım ilahisini, adil abim için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gözü aç adamı hiçbir şey doyuramaz. Aç gözlü adama dünyanın bütün nimetlerini yığsan yeterli gelmez. Aç gözlülük ilacı olmayan bir hastalıktır. Onu dünyanın bütün hekimleri bir araya gelse tedavi edemezler. Bak bütün açlar yer içer.

sonra doyarlar ama açgözlü adamı mal doyurmaz. Dünyanın bütün mallarına sahip olsalar da onlar hep açtır, yoksuldur. Onların gözünü ancak ölüm doyurur.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: kafama takılan soru, Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi cezalandırıyor?
1: Burada üç hüküm var. Birincisi, Allah bizi seviyor. İkincisi, günah işlememize izin veriyor. Ve üçüncüsü, bizi cezalandırıyor. Allah'ın kullarını sevdiğini ilahi vahiyden çıkarabiliriz. Çünkü peygamberler getirdikleri ilahi bilgide Allah'ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olduğunu bildirmişler. Ama Allah, insanların günah işlemesine izin verir mi ve izin verdiği halde cezalandırır mı? Buna dair ilahi bilgi yok. Hatta aksi var. Yani demem o ki, Allah hiçbir kulunun günah işlemesini hoş görmez ve haksız ceza görmesine razı olmaz.
0: Ama Allah'ın rahmeti yanında gazabının olduğunu söylüyoruz.
1: Doğrudur. Allah'ın rahmetinin yanında gazabı da var. Gazabı, hoşnut olmadığı halde günah işleyenedir. Allah, her kuluna günah işlememesini bildirmiş, günahın çirkin bir davranış olduğunu da adeta benliğine işlemiş. Nitekim dünyanın geneli düşünüldüğünde dinler, kültürler ve bölgeler farklı olmakla birlikte birçok ortak ahlak kuralları var. Hiçbir toplum suçsuz yere adam öldürmeyi, zinayı ve hırsızlığı güzel görmez. Her dinde, her bölgede ve her kültürde bunlar çirkinlik ve günah. Bazı farklılıklar olsa da bu günahlara yönelik bir takım yaptırımlar bulunmakta. Yüce Allah, yarattığı kullarının iyi ve güzel olmasını ister. Bu iyilik ve güzelliği de kendi iradeleriyle gerçekleştirmelerini bekler. Gerçekleştirmeyenlere de bir takım yaptırımlar belirler ve bildirir. Yüce Allah kimseye tuzak kurmaz. Güzelliği ve çirkinliği bildirdiği gibi mükafatını ve cezasını da bildirir.
0: Anlattıklarınızı biraz somutlaştırabilir miyiz?
1: Bir kıyaslamayla bunu anlatalım. Devlet her vatandaşının rahat etmesini ve güzel imkanlara kavuşmasını ister. Bunun için örneğin geniş yollar yapar, hızlı arabalar almasına izin verir. Geniş yolda hızlı araba kullanan bir gencin kaza yapması sonucu ölmesi üzerine, kazazedenin ailesi devlete şöyle bir suçlamada bulunabilir mi? Neden devlet böyle geniş yol yaptı? Neden hızlı arabaların ülkeye girişine ve oğlumuzun almasına izin verdi? Bu soru, acılı anne baba açısından düşünüldüğünde çok da mantıksız değil. Onlara göre bu dediklerine devlet müsaade etmeseydi, bu felaketi ve acıyı yaşamayacaklardı. Halbuki devlet, bütün bunlara izin verirken, vatandaşının zarar görmemesi ve acı çekmemesi için kurallar koymakta.

0: yolda nasıl ve ne kadar hızda gidileceği, arabanın ne şekilde kullanılacağını belirlemekte. Bu kurallara uymayan bir şahsın zarar gördüğünde dönüp devleti suçlamasını hiç kimse mantıklı bulmaz.
1: Bununla Allah'ın günah işleyeni cezalandırması arasında nasıl bir benzerlik var?
0: Allah, kullarını yarattığında ona akıl ve özgür irade gibi iki önemli özellik vermiş. İnsanlar bu iki özelliği, yani imkanı iyi kullandığında Allah'ın onlara yönelik bir yaptırımı olmayacağı gibi, aksine birçok mükafatı söz konusu. Üstelik Allah bu imkanı vermekle kalmıyor, rahmeti ve şefkati gereği kullarının yanlışa veya günaha düşmemesi için uyarıcı görevliler olan peygamberleri gönderiyor. Ayrıca tabiata koyduğu bir takım işaretlerle de insanın akıl ve iradesini sürekli uyarıyor. Tıpkı devletin yol işaretleriyle ve görevli memurlarıyla yoldaki sürücüleri uyarması gibi. Bir kul bütün uyarıları dikkate almayıp inadına hareket ediyorsa, halk tabiriyle burnunun doğrultusunda gidiyorsa, yaptırıma maruz kalması kaçınılmaz. Yanlış yapan sürücüye devletin ceza uygulaması, sırf ceza olsun diye değil, bu yanlışı kendisi ve başkaları bir daha yaşamasın diyedir. Aksi takdirde iyi sürücü ile kötü sürücü ayırt edilmemiş olur. Ayrıca yapılan yanlışlara ceza uygulanmaması, daha büyük felaketlere ve acılara meydan verir. Öyleyse devletin uyguladığı ceza, vatandaşlar arasında adaleti sağlamak içindir. Yüce Allah da adaleti sağlamak için işlenen günahlara öte dünyada bir ceza takdir edecek. Ta ki hırsız, arsız, namussuz ve zalimin bu dünyada yaptıkları yanlarına kâr kalmasın. Mazlumların ahı yerde kalmasın.
1: İyi de Allah bunları engelleseydi daha iyi olmaz mıydı?
0: Bu teklif, kaza olmaması ve acı çekilmemesi için devletin arabaları ve yolları yasaklasın demesine benzemekte. Halbuki devlet, arabaları ve yolları yasaklasa hiç hoşumuza gitmez. Yüce Allah'ın aklımızı yok sayması ve irademizi kısıtlaması da aynı şekildedir. Aslında bu teklif, Allah aklımızı ve irademizi elimizden alsın demektir. Hem akıllı ve iradeli olmayı istemek, hem de kısıtlama getirilmesini talep etmek ciddi bir çelişki. Halk deyimiyle üç köfte beş kuruşa olmaz. Allah bize akıl ve irade gibi iki güzellik vermiş, şartları hazırlamış, kuralları koymuş, bildirmiş ve uyarmış. Bunun üstüne her türlü özgürlüğümüz olsun ama hiçbir yaptırım olmasın demek hiç mantıklı değil. Merhamet olsun, adalet olmasın demektir bu. Bu talep yerine gelmiş olsa bir sürü suç olacak ama cezasını bulmayacak. Peki işlenen suçların bir kısmı bize yönelik olursa ve canımız yanarsa yine aynı şeyi düşünecek miyiz? O zaman adalet nerede diye haykırmayacak mıyız? İnsanoğlu böyledir. Hırsızlığa maruz kalmadığında hırsızlara karşı son derece merhametli. Ne olacak canım, giden mal olsun diyebilir. Ama kendisi buna maruz kaldığında hırsızın idamını bile ister. İşte bu tipik modern zaman bencilliği. Cehennemi istemeyenler, acı çekmemiş, haz ve hız içinde olanlar. Onlar ölümden ve kıyametten de korkarlar. Çünkü onların bu dünyada bir elleri yağda, bir elleri balda. Acı çekenler, zulüm görenler, kötülüğe maruz kalanlar ise adalet ararlar. Kendilerine bunları yaşatanların en ağır cezaya çarptırılmasını isterler.
1: Demek ki bütün bunlar göreceli. Herkes bulunduğu yerden bakıyor ve değerlendiriyor.
0: Evet, tam da öyle. Genç, mutlu ve umutlu olan asla ölüm istemez. Aklına bile getirmez. Yaşlı ve acılar içinde kıvrananın ise ölüm aklından çıkmaz. Bir çocuk doğduğunda sevinen bizler, ölüm karşısında üzüntülü, hatta isyanlardayız. Halbuki çocuğu veren de, canı alan da aynı. Allah. Yüce Allah'ın muamelesinde değişen bir şey yok. O ne yaratmasını, ne kanunlarını, ne de vaatlerini değiştirir.
1: Değişen nedir öyleyse?
0: Değişen insan. İnsan kendisini değiştirmedikçe, doğallığını bozmadıkça ve kuralları ihlal etmedikçe, Yüce Allah asla ona yönelik cezai bir yaptırım uygulamaz. Aksine tahminlerinin üstünde mükafatlar verir ona. Cennetine ikram eder, cemaliyle müşerref kılar. Ama kötülüğe batarak insanlığını yitiren, doğallığını kaybeden, kuralları sürekli çiğneyen, üstelik hiçbir pişmanlık göstermeyen bir kul, elbette Allah'ın adaletine maruz kalır. Kalması da gerekir.

0: Yoksa mazlumların ahı yerde kalır. Allah o zalimlerin suçuna göre bir ceza takdir eder ama asla suçunun üstünde ceza vermez.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün Balkanların kuzeyine, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a doğru yola çıkıyoruz. Tuna ve Sava nehirlerinin kavuştuğu bu stratejik şehir, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir idari ve askeri merkez haline gelmiş. Şehrin tarihi dokusundan günümüze ulaşabilen nadir Osmanlı eserlerinden birini ben de bugün sizlerle birlikte yaklaşık 10 yıl aradan sonra ziyaret etmiş olacağım. Gönül dünyamda müstesna bir yere sahip olan ve özellikle Belgrad'ın sembollerinden biri haline gelmiş Bayraklı Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Belgrad'daki Bayraklı Camii Şerifi 16. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşık 1575 ve 1580 yılları arasında inşa edildi. Camii Şerif'in banisi Osmanlı döneminde Belgrad'da görev yapmış bir vakıf kurucusu olarak bilinen Damat Sinan Paşa'dır. Sinan Paşa Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki idari yapılanmasında önemli görevler üstlenmiş. Ayrıca şehirdeki imar faaliyetlerine de katkıda bulunmuş bir devlet adamı. Onun adına inşa edilen bu Camii Şerif, Belgrad'daki Osmanlı varlığının günümüze ulaşan en önemli izlerinden biridir. Hatta bir şey söyleyeyim efendim, ibadethane olarak belki Belgrad'daki tek Osmanlı eseridir. Camii Şerif tek kubbeli ibadet mekanı yani harimiyle, kalın taş duvarları ve mütevazı planıyla dikkatimizi çekiyor. Özellikle dönemin şehir içi mahalle camileri geleneğinin birebir yansımış hali. Sevgili dostlar, Bayraklı Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliği Belgrad'da Osmanlı'dan günümüze ibadete açık kalan tek cami olması. Bu yönüyle yalnızca bir tarihi yapı değil, aynı zamanda şehrin İslami mirasının yaşayan tek temsilcisi olarak kabul edilir. Osmanlı döneminde şehirde çok sayıda cami bulunmasına rağmen zamanla

0: büyük bölümü yıkılmış veya farklı amaçlarla kullanılmış. Cami-i Şerif'in iç mekanı oldukça sade. Osmanlı'nın geç dönem Balkan camilerinde görülen bu sade üslup, ibadetin huzurunu ön plana çıkartıyor. Ahşap detaylar, küçük ölçekli süslemeler ve dengeli mekan düzeni camiye dingin bir atmosfer kazandırıyor. Sevgili dostlar, tarih boyunca Bayraklı Camii Şerif'i birçok kez onarım görmüş. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Belgrad'ın geçirdiği savaşlar ve yıkımlar Camii Şerif'i de menfi olarak etkilemiş. Buna rağmen yapı her dönemde yeniden ayağa kaldırılmış ve ibadete açık tutulmuş. 20. yüzyılda yapılan restorasyon çalışmalarıyla Camii Şerif özgün kimliğine uygun şekilde korunmuş ve hamdü senalar olsun günümüze ulaşmış. Camii Şerif'in bulunduğu konum da tarihi açıdan oldukça önemli sevgili dostlar. Belgrad'ın eski merkezine yakın bir noktada yer alan bu Camii Şerif, Osmanlı döneminde çevresindeki mahalle ile birlikte bir sosyal yaşam alanı oluşturuyor. Camii Şerif'in çevresi hem ibadet hem de günlük yaşamın kesiştiği bir merkez olarak uzun yıllar boyunca şehir hayatında önemli bir rol oynamış. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in özellikle günümüzde Belgrad'ın en önemli tarihi yapılarından biri olarak varlığını sürdürmesi bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Şehrin yapısı içinde geçmişten kalan bu mütevazı eser, hem yerel Müslüman topluluğun ibadet mekanı hem de şehri ziyaret edenlerin ilgisini çeken bir kültür mirası olarak ayakta durmaya devam ediyor. Bizler için ehemmiyetli olan bu Camii Şerif'in harimine dahil olup, o güzel mekanda Cenab-ı Allah'a ibadet ve taat ile meşgul olmaktır. Acziyetimizi idrak edip Cenab-ı Allah'a kul olma ümidini taşıyarak ibadet ve taat ile meşgul olmak, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine, bizi bizden daha iyi bildiğine inanarak, Allah-u Teala'nın beytine, Beytullah'a yönelip namaza durmak, hakikaten bu mekanın güzelliğine güzellik katacaktır diye ümit ediyorum. Belgrad'dan, Bayraklı Camii Şerifinden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

ve rahim olan, rahmeti hep ve rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Kadir Kargı'nın kaleminden Kurak Çığlık, Turkuaz Yelekliler. Yine meşakkatli bir yolculuğun ardından kan ter içinde evine dönen Makena, bitkin bir vaziyette kendini yatağa attı. Yorgunluk yavaş yavaş bedenini esir almıştı. Göz kapakları ağırlaşıyor, uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyordu. Dışarıdan gelen sesleri duymazdan gelmeye çalışsa da olmadı. Çocukların cıvıltıları ve kadınların sevinç çığlıkları sanki evin içine dolmuştu. Welcome, welcome sesleri neşeyle yankılanıyordu. İçindeki merak giderek kabardı. Orada bir şeyler oluyordu ama ne? Makena yavaşça doğruldu ve kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında gördüğü manzaraya odaklanmakta zorlandı. Köydeki insanlar sevinçle ve coşkuyla birbirlerini karşılıyorlardı. O an gözleri parladı. Yorgunluğunu unuttu ve ilerleyip kalabalığın içine karıştı. Fakat bir de ne görsün, gelenler beyaz adamlardı. Adamların hepsi de turkuaz yelekler giymişlerdi ve ellerinde gıda kolileri de vardı. Yeleklerin üzerine işlenmiş ay yıldızlı kırmızı bayrak dikkatini çekti. Geldikleri ülkenin bayrağı olmalıydı bu ama Makena hangi ülke olduğunu tanıyamadı. Herkese bir şeyler dağıtıyorlar, çocukları çikolata, şeker ve balonlarla sevindiriyorlardı. Ama sadece çocuklar değildi sevinenler. Hayatlarında ilk kez çikolata ve balon gören yaşlılar da alabilmek için çocukların arasında sıraya girmişlerdi. Makena bir yandan şahit olduğu bu manzara karşısında kahrolurken, diğer yandan da çocukların mutluluğunu gördükçe seviniyordu. İnsanları seyre dalmışken kendisine uzatılan koliyi istemsizce alacak oldu ama ne yaptığını fark edince durakladı. Derin bir nefes aldı ve babasının öğütlerini hatırladı. ''Unutma kızım, bir mizungu sana iyilik yapıyorsa bu onun yardımsever olduğu anlamına gelmez.'' Mizungu sana iyilik yapıyorsa senden hala alacağı çok şey var demektir. Bu düşüncelerle yardım kolisini almadan evine döndüyse de az sonra kapısı çalındı. Kapıyı açınca karşısında mütebessim çehresiyle 40 yaşlarında bir mizungu belirdi. Ama bu beyaz adam Britanyalılara hiç benzemiyordu. Elindeki yardım kolisini genç kıza uzattı fakat Makena yine kutuyu almadı. Oysa ihtiyaç sahibiydi. Zaten bu yörede iyiliğe muhtaç olmayan birine rastlamak neredeyse imkansızdı. Genç kız Mizungu'nun yardımını almamakta kararlıydı. Gururu ve babasından dinledikleri buna izin vermiyordu. Artık kimseye bağımlı olmak istemiyordu. Ancak turkuaz yelekli adam kararlı görünüyordu. Elindeki paketi yavaşça kapının eşiğine bıraktı ve son bir tebessümle oradan ayrıldı, sessizce. Makena kapıyı kapatmadan önce turkuaz yeleklinin gidişini izledi. Bu sefer bir şeylerin farklı olduğunu hissetti ama umutlanmaya korkuyordu. Yardım kolisi orada öylece durdu. Alamazdı, almadı. Aslında buna ihtiyacı da vardı. Ama bağımsızlık da bir o kadar kıymetliydi. Kıymetli dinleyenler, okuduğum satırlar Kadir Kargı'nın muhtelif zamanlarda ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın çeşitli yardım programlarında gönüllü olarak gerçekleştirdiği Afrika yolculuklarını ve orada başından geçen hikayeleri anlattığı Kurak Çığlık isimli eserin Turkuaz Yelekliler adlı yazısından. Gerek kitabın adından gerekse birlikte okuduğumuz bu yazıdan anlaşılacağı üzere yardım deyince sınır tanımayan Afrika yolcusu gönüllerin ve engin gönüllülerin hikayesini anlatan bir eser. Eserin arka kapak yazısında yer alan ifadelerse bu yolculuğu ve kitabı özetler mahiyette. Beyaz adam Afrika kıtasına bugüne kadar hep acı ve gözyaşı taşıdı. O Afrika'nın tarihini, kültürünü ve kaynaklarını sömürüp giderken geride kalan, yok edilen kimliklerin, bitmek bilmeyen savaşların ve kırılan hayatların arasında yankılanan kurak çığlıklar oldu. Bir gün birileri bu kurak çığlığı duydu ve her şey değişti. Bu kitap, kaynakları sömürülmüş, susuzluk ve yoksullukla mücadele eden Kenya'nın Midoina kasabasına bağlı bir köy halkının bu kez bambaşka beyaz adamlarla kesişen yollarını ve kurak çığlığın yerini ab-ı hayata bırakış hikayesini anlatmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayrıcı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Kadir Kargı'nın kaleminden Kurak Çığlık isimli eseri konuk ettik. Kimliklerinden koparılan, kendi öz kaynaklarından mahrum bırakılan, emperyalistler tarafından sömürülerek bir yudum temiz suya hasret ve yardıma muhtaç bir yaşama mahkum edilen insanlarla yolları kesişen, Türk beklenendir düsturunca kıtalar aşan gönül erlerinin hikayesini anlatan bu kıymetli ama çok kıymetli çalışmayı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
2: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerine.
3: Oğlun Hallad da, eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulü'nü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
2: Allah Resulü de, ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
4: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
5: Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
6: Yok, ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
5: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
6: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım. Ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
0: 68. Bölüm.
7: Uhud Savaşı'nda verilen şehitlerin acıları çok tazeydi. Şehrin her yerinde ya bir şehit ya da gazi yakını vardı. Müslümanlar birbirlerini yalnız bırakmıyor, kendini biraz daha iyi hisseden herkes, daha zor durumdakilerin yardımına koşuyordu. Yaralıların çokluğundan neredeyse pazar yeri işlemez hale gelmişti. Hanımlar ellerinden geldiği kadar yemek hazırlayıp şehit ve gazi ailelerinin evlerine götürüyorlardı. Bu arada da savaşta olan bitenler konuşuluyordu. Hanımların en çok ziyaret ettiği isim Uhud gazisi Ümmü Umare Nesibe Hatun'du. Birkaç hanım onun yanına gelmiş Uhud'u onun dilinden dinlemek istemişlerdi.
8: Nesibe, peygamberimizin yanı başında kılıç sallamışsın. Hatta peygamberimiz savaşın en kızıştığı anda sağıma döndüğümde Nesibe'yi, soluma döndüğümde yine Nesibe'yi görüyordum demiş. Nasıl oldu da savaşa girdin, anlatır mısın?
9: Peygamber efendimiz kadınların savaşa gelmemesini sıkı sıkı tembihlemişti. Sen nasıl oldu da çarpışmanın içine girdin?
10: Evet, bu yasaktan ötürü orduyla birlikte Uhud'a gidememiştim. Oğullarımı ve eşimi dualarla uğurladım. Ama o gece gözüme hiç uyku girmedi. Sabah zor ettim. Savaşamasam bile yaralılara bir faydam olur diye yola çıktım. Taşıyabildiğim kadar su, sargı bezi aldım yanıma. Bir de kılıcımla yayıma. Yolda Ümmü Süleym'le karşılaştık. O da aynı niyetle yola düşmüş. Birlikte Uhud'a doğru ilerlemeye başladık. Derken yanımıza Müzeyneli iki genç geldi. Nereye gittiğimizi sordular. Söyledik. Meğer onlar da yeni Müslüman olup Medine'ye peygamberimizi görmeye gelmiş. Savaş haberini alınca onu yalnız bırakmamak için yola çıkmışlar. Dördümüz savaş meydanına vardık. Savaş başlamıştı. Onlar hemen Resulullah'a selamlayıp çarpışmaya başladı. Biz de Ümmü Süleym'le cephenin gerisinde yaralananların tedavisiyle ilgilenmeye başladık. Gün iyice yükselmişti. Savaşı biz kazanıyor gibiydik. Bulunduğum tepeden Müslümanların müşrikleri dağıttığını görebiliyordum. Böyle devam ederse kısa sürede zafer bizim olacaktı. Arkamızı Uhud Dağı'na vermiştik. Okçuların bulunduğu bir tepe vardı. Orada bulunan askerler Müslümanların güvenliğini sağlıyor, arkadan herhangi bir baskın yemelerine engel oluyorlardı.
8: Abdullah bin Cübeyr de oradaymış.
10: Abdullah sizin yakın akrabanızdı değil mi? Başınız sağ olsun. Allah sizi cennetinde kavuştursun.
8: Amin.
10: İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular.
9: Okçular yerini terk edince Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum.
10: Evet. Savaşın seyri o tepede değişti. Dediğim gibi savaşı kazanmak üzereydik. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı. Okçular tepeyi zafer kazandık diye terk etti. Bunu gören Halid bin Velid de harekete geçti.
9: Mekke'nin en iyi komutanlarından Halid.
10: Evet, ta kendisi. Meğer savaşın başından beri o tepeyi kolluyormuş. Tepedeki okçular dağılınca süvarileriyle tepenin etrafından dolandı ve kalan askerleri şehit etti. Olayları şaşkınlıkla izliyordu. Kaçmakta olan müşrikler geri döndüler. Birden iki ateş arasında kaldık. Müslümanlar dağılmaya başladı. İşte o zaman yerimde duramadım. Kılıcımı ve ok çantamı yanıma alarak savaş meydanına indim. Resulullah'ın yanına gittim.
8: Evet.
10: Müslümanlar dağılmaya başlamıştı. Elimdeki okları bitene kadar kullandım. Oğullarım ve eşim de yanımdaydı. Şemmas ve Musab'tı. İkisi de Rabbine kavuştu. Allah onlardan razı olsun.
8: Amin.
10: Musab'ın benim üzerimdeki hakkı çok büyüktür. Medine'deki pek çok kişinin olduğu gibi benim de İslam'a girmemi sağlayan kişi odur. Onun gözlerimin önünde şehit edilişimi ömrüm boyunca unutamayacağım. Şemmas'ın yere yığılışını da.
9: Allah, evet, rahmet eylesin.
8: Allah rahmet eylesin.
10: Resulullah'ın yanında 10 kişi bile kalmamıştı. Bir ara Resulullah benim yanımda kalkan bulunmadığını gördü. Yanında kalkan bulunanlardan birine, "Ey kalkan sahibi, kalkanını çarpışana bırak," dedi. Bırakınca onu Resulullah aldı. Ben de Resulullah'tan alıp onunla korundum. Atlıların aramıza girmesiyle çok kayıp verdik. Aralarından biri elinde kılıcıyla üstüme doğru gelirken işte bu kalkanda korundum. Onun atının arka ayaklarına kılıçla vurunca hayvan yere yıkıldı tabii. Bu esnada peygamberimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et," diyerek oğlum Abdullah'a seslendi. Abdullah da bu çarpışmada sol kolundan yaralandı. Yarasını elime geçen bir parça bezle sardım. "Kalk yavrucum, müşriklerle çarpış," dediğimde Resulullah Efendimiz bana dönüp, "Ey Ümmü Ümare, senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes katlanabilir mi, dayanabilir mi?" dedi. Halbuki benim dayanamayacağım tek şey Resulullah'a bir şey olmasıydı.
9: Ne büyük bir nasip. Canınla peygamberimize siper olma fırsatını yakalamışsın.
10: Hamdü senalar olsun. 1000 canım olsa hepsini tek tek uğruna feda ederim.
9: Sözünü kestim, kusura bakma. Savaşı anlatıyordun.
10: Önemli değil. Adamın biri üstünde kat kat sarı, başında miğferi, atını deli gibi sürüyor ve "Nerede Muhammed? O yaşarsa ben yaşamayayım," diye naralar atıyordu. Sonradan öğrendim ki adı İbni Kamiye'ymiş. Önce ben çıktım karşısına. Ama baş edemeyeceğim kadar güçlüydü. İndirdiği kılıç darbesiyle omzumda gördüğünüz şu yara açıldı.
8: Oh, çok derin bir yara.
10: O sırada canavliyle ve Resulullah'a bir şey olacak endişesiyle Müslümanları yardıma çağırıyordum. Savaşta en çok korktuğum zaman işte bu andı. Benden sonra karşısına Mus'ab çıktı. İbni Kamiye bir kılıç darbesiyle onun sağ kolunu kopardı. Sonra ikinci bir darbeyle de sol kolunu. Mus'ab dizlerinin üzerine çöküp kaldı ve bir daha da kalkamadı.
8: Sübhanallah.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
10: Allah bilir ama İbni Kamiye Musab'ı öldürdüğünde onu peygamberimiz sanmıştı. Çünkü biz yerde aldığımız yaraların acısıyla kıvranırken Muhammed'i öldürdüm diye naralar atarak uzaklaştı oradan. Ancak o gidince peygamberimizi korumak için Uhud'da eteklerine çekebildik.
9: Neredeyse Resulullah'a ulaşacaklarmış.
8: Allah muhafaza eylesin.
10: Amin.
9: Başka neler oldu?
10: Allah onu bize bağışladı. Savaşın kızıştığı anlardan biriydi. Resulullah kim bizim için Allah yolunda canını feda eder diye sorduğu zaman Ziyad bin Seken Ensardan 5 kişiyle birlikte ayağa kalktı. 5'i de kanlarının son damlasına kadar savaştılar. 4'ü şehit oldu. Ziyad bin Seken de ağır bir şekilde yaralanmıştı. Peygamberimiz onu bana yaklaştırınız dedi. Yaklaştırdılar. Resulullah bacağını onun başına yastık yaptı ve son nefesini verene kadar hareketsizce öylece tuttu. İbn Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti.
8: Peygamberimizin dizinde şehadete ermek. Kime nasip olur ki bu?
9: Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi.
8: Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı?
10: Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığını gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbni Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi mihferini parçalamış ve mihferin parçaları yüzüne batmıştı. Dişlerinden birkaçı kırılmış ve müşriklerin kazdığı bir çukura düşmüştü. Yürümekte zorlanıyordu. Onu gizlice bir mağaraya götürdük.
9: Peki Müslümanlar nasıl toplandılar?
10: Uhud'un en çetin anıydı. Pek çoğunun elinden kılıcı düşmüş, Resulullah öldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı var diye savaşı bırakmışlardı.
8: Ya Rabbi, ne zor bir imtihan.
9: Böyle bir haber karşısında ne yapılabilir ki?
10: Bu esnada kalabalığın arasından Sa'd bin Rebi'nin sesini duyduk. Ya Rabbi, ben Muhammed'in Rabbi tarafından verilen elçilik ve tebliğ vazifesini yerine getirdiğine ve senin dinin uğrunda da çarpıştığına şehadet ederim. Şayet Muhammed öldürülmüşse hiç şüphesiz Allah diridir ve ölümsüzdür diyerek çarpışmaya girişti. Enes bin Nadır da diğer taraftan, ey Müslümanlar, eğer Muhammed öldürülmüşse Muhammed'in Rabbi de öldürülmedi ya, Muhammed'in çarpıştığı dava uğrunda siz de çarpışınız. Allah'ım, şu Müslümanların yapmış oldukları şeylerden dolayı senden af ve özür dilerim. Şu müşriklerin Resulullah'a karşı işledikleri şeylerin şerrinden de sana sığınırım diyerek kılıcını sıyırıp çarpışmaya girişti. Muhacir ve Ensardan bazıları duydukları yüzünden bulundukları yere çöküp kalmışlardı. Onların savaşmadıklarını görünce Enes, sizi böyle oturtan nedir diye sordu. Resulullah şehit edilmiş dediler. Enes bin Nadır, Resulullah şehit edildiyse hiç şüphesiz Allah haydır. Resulullah'tan sonra siz sağ kalıp da ne yapacaksınız? Kalkın. Siz de Resulullah'ın can verdiği dava uğrunda can verin dedi. Sonra düşmana doğru yöneldi. Onların bu tavırları Müslümanları kendine getirdi.
8: Sa'd'la Enes de bu esnada şehit düştü o zaman.
10: Evet. İkisi de kahramanca savaştılar ve şehadete yürüdüler. Allah makamlarını yüceltsin.
9: Amin.
8: Peki Nesibe, en zor zamanlarında peygamberimizin yanında olma şerefine eriştin. Sana özel bir duası var mıydı?
10: Hamdolsun. Birkaç kez duasını almak nasip oldu. Oğlum kolundan yaralandıktan kısa bir süre sonra ben de omzumdan yaralanmıştım. Birbirimizin yaralarını sararken ailemize dualar etti. Ben de dayanamayıp, ya Resulallah, Allahü Teala'ya dua et de cennette sana komşu olalım dedim. Peygamberimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua etti. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bu bana kafidir. Artık dünyada ne musibet gelirse gelsin hiç ehemmiyeti yok dedim.
9: Maşallah.
8: Bundan güzel müjde mi olur?
9: En güzel duayı almışsın.
8: Ah, keşke biz de bu büyük nimete nail olabilseydik.
9: Allah kazanızı mübarek etsin. Senden ve seninle birlikte çarpışanlardan razı olsun.
10: Benim yerimde hanginiz olsaydınız aynını yapardınız. Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?
8: Yok tabii ki.
9: Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin.
10: Amin.
8: Canlarımız onun uğruna feda olsun.
10: Amin. Kureyş'in anlayamadığı şey bu. Biz bırak onu teslim etmeyi, onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. oğullarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gözü aç adamı hiçbir şey doyuramaz. Aç gözlü adama dünyanın bütün nimetlerini yığsan yeterli gelmez. Aç gözlülük ilacı olmayan bir hastalıktır. Onu dünyanın bütün hekimleri bir araya gelse tedavi edemezler. Bak, bütün açlar yer içer, sonra doyarlar ama aç gözlü adamı mal doyurmaz. Dünyanın bütün mallarına sahip olsalar da onlar hep açtır, yoksuldur. Onların gözünü ancak ölüm doyurur.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Cahiliye Arapları yolculuk esnasında ıssız bir vadide veya dere yatağında geceleyecekleri zaman oranın en büyük cinine sığınırlardı. Hatta her evin bir cine olduğuna inanır, cinler için kurban keserlerdi. Cinlerin yılan şekline girebildiklerine dair İslam öncesi din ve kültürlerde mevcut olan inanış cahiliye Araplarında da vardı. Onlar da yılanları cin şeytan sanırlar, büyük bir yılan öldürdükleri zaman cinlerin intikam almasından korkarlardı. Hazreti Peygamber cinlere dair bu batıl inancı reddetti. Çünkü Kur'an'a göre cinler de akıl ve irade sahibiydiler. Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar ve bu yüzden de sorumlu tutulmuşlardı. Tıpkı insanlar gibi cinlerin de hayırlıları, şerlileri, inançlıları, inançsızları, iyi olanları, kötü olanları vardı. Onlar da Allah'ın buyruklarına itaat veya isyan etme eğilimindeydiler ve her fani gibi ölümlüydüler. Allah Resulü bir duasında, "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni dalalet içinde bırakmandan senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin. Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler" diyerek bu gerçeği dile getirdi. Cinlere dair korku ve hurafelere dayanan inanış İslam'ın ilk dönemlerinde de görülmekteydi. Bir gün Hazreti Ayşe validemize hayır duada bulunması için bir çocuk getirdiler.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı.
3: Geldim ya Ayşe. Bizi kabul ettin ya. Allah senden razı olsun.
2: Allah senden de razı olsun.
3: Çocuğuma hayır duada bulunmanı isterim ya Ayşe.
2: Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
1: Hazreti Ayşe validemiz çocuğu kucağına aldı, ona güzel sözler söyledi ve bir müddet sevdikten sonra hayır dualarda bulundu. Çocuğu tam yatağına geri yatıracakken yastığının altında bir şeyin parıldadığını fark etti. Eğildi, baktı ve genç anneye sordu.
2: Çocuğun yastığının altında bir ustura gördüm. Neden yastığının altında bir ustura var ve bu ne anlama geliyor söyler misin?
3: Çocuğu korumak için koyuyoruz o usturayı.
2: Kimden?
3: Bilirsin ya Ayşe, eski adetlerimiz işte. Onlardan korumak için.
2: Onlar? Onlar kimler?
3: Cinler. Cinlerden korumak için.
1: Hazreti Ayşe validemiz usturayı aldı ve attı. Sonra konuşmasına şöyle devam etti.
2: Böyle yapmayın. Bu doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür davranışları hoş karşılamaz. O uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret eder.
1: İster cahiliyeden, isterse diğer kültürlerden gelsin, cinler hakkındaki bu tür kabul ve uygulamalar İslam'ın ruhuna ve Hazreti Peygamber'in anlayışına aykırıydı. Zira İslam her türlü batıl inanışı ve hurafeyi reddediyordu.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlar, Peygamberlere İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. En son programımızda peygamberlerde bulunması zorunlu olan 4 sıfattan bahsetmiştik. Bugün ilk olarak bunların 5.sinden, İsmet'ten bahsedeceğiz. İsmet sözlükte günah işlememek, günahtan korunmuş olmak demektir. Allah elçileri hem akıl ve iradelerini kullanarak günah işlemekten kaçınmış, hem de özellikle nübüvvetle görevlendirildikleri andan itibaren